Bekir kabilesine yardım ediyor, böylece Hudeybiye anlaşmasını bozuyordu. Sözünde durmuyordu. Aslında bu, karşı tarafı hafife almaktı. Azgınların, zalimlerin, kişiliksiz insanların bir çizgisi vardı. Güçlü oldukları zamanlarda hiçbir hukuk tanımazlardı. Hakları çiğnemekten asla çekinmezlerdi. Böylesi insanlara karşı mutlaka güçlü çıkmak, güçle çıkmak gerekiyordu. Hafife almasının, azgınlığının bedelini ödetmek gerekiyordu. Değilse her fırsatta hukuku çiğnemeye yönelirdi. Ya da zaten hiç durdurulamamış olurdu. Onlar ancak güçten, kuvvetten anlarlardı. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şimdi 10.000 kişilik ordusuyla anlaşmaya uymayan bu zalimlerin üzerine yürüyordu. Hafife almanın bedelini öğretiyordu. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Mekke'yi savaşsız, kan dökülmeden almak istiyordu. Efendimizin insana ve topluma ilişkin duyarlılığı zirve boyutlarındaydı. Savaşlarda dahi en az zayiatla çıkılmasına yüksek bir duyarlılık gösteriyordu. Onun hayatındaki bütün savaşlarda iki tarafta ölenlerin sayısı 250 dolaylarındaydı. Bu insanlık tarihinde müstesna bir olaydı. Bu Allah'ın Resulü'nün o yüksek ahlakından, yüksek insanlığından kaynaklanıyordu. Şimdi Mekke fethedilecekti. Mümkünse hiç kan dökülmemeliydi. Bu nedenle Mekke üzerine bir ordu hazırlanırken son derece gizli bir şekilde yürütülüyordu hazırlık. Ama Hazreti Hatib bin Ebi Belta vahim bir yanlış yapıyordu. Neredeyse bir ihanet işliyordu. Bu gizli hazırlığı bir mektupla Mekke'nin liderlerine bildirmek için bir gayret içerisine giriyordu. Ama mektup yakalanıyordu. Suç çok büyüktü. Suçtan öte bir ihanet denilebilecek durum vardı. Peygamber Efendimiz Hazreti Hatip'le görüşüyor ve niçin böyle bir şey yaptığını soruyordu. Hatip niçin yaptığını açık yüreklikle anlatıyordu. Ortada bir gerçek vardı. Niyette asla bir ihanet yoktu. İyi niyetlerle de bilinmeden büyük hatalar yapılabiliyordu. Böyle vahim bir hata Uhud Savaşı'nda da yaşanmıştı. Ayneyn tepesine 50 kişiden oluşan bir birlik görevlendirilmişti. Peygamber Efendimiz onlara çok açık talimatlar vermişti. Cesetlerimizi kartalların alıp götürdüğünü görseniz bile yerinizden ayrılmayın. Bizden haber gelmediği sürece yerinizden ayrılmayın buyurmuştu. Savaşın ilk etabıydı. Müslümanlar savaşın ilk etabında baskın geliyorlardı. Mekke müşrik ordusu belirgin bir bozguna uğruyordu ve kaçmaya başlıyorlardı. Artık ganimetler toplanıyordu. Ayneyn tepesinde olan müminler bu durumu çok daha rahat görebiliyorlardı. Kendilerince tepede beklemenin bir anlamı kalmamıştı. Düşman yenilgiye uğramış kaçıyordu. Ganimetler de toplanıyordu. Tepedeki müminler de tepeyi terk ediyor, savaş alanına iniyorlardı. Ama Halid bin Velid kendi birliğiyle Ayneyn tepesini kolluyordu. Tepedeki birliğin tepeyi terk ettiğini görünce saldırı emrini veriyor ve sonuçta 70 müminin şehit düşmesine sebep oluyordu. Tepeyi terk etmenin bedeli çok ağır oluyordu. Kardeşlerinden 70 kişi kara toprağa düşüyordu. Peygamber Efendimiz tepeyi terk eden müminlere bir şey demiyordu. Onların bir gerekçesi vardı. Onlara göre savaş bitmişti. Düşman kaçıyordu. Tepede beklemek anlamsız hale geliyordu. Böyle bir gerekçeleri vardı. Şimdi Hazreti Hatib bin Ebi Belta radıyallahu anh bir yanlış yapıyordu ama bir gerekçesi vardı. Efendimiz aleyhissalatü vesselam Hazreti Hatib'in samimi bir mümin olduğunu çok iyi biliyordu. Bedir'de,
Uhud'da destan yazmış bir mümindi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hatıbın o gerekçesini kabul ediyor ve ona bir şey söylemiyordu. Ama ayet nazil oluyor, müminlerin düşmanlarını dost edinmemeleri gerektiği öğretiliyordu. Bir gerçek öğretiliyordu. Önce içten ve samimi bir insan olmaktı. Hayatı bunu net olarak belgeleyici olmalıydı. İkinci olarak hatasının sahici, kabul edilebilir bir mazereti olmalıydı. Bunlar varsa o insanın hayatına takılıp kalmak doğru olmazdı. Daha çok o insanın gerçekliğini kabul etmek gerekirdi. Cezalandırmaktan uzak durmak gerekirdi. İslam ordusu Mekke üzerine yürürken yavrularını bağrına basmış bir köpeğe rastlıyorlardı. Peygamber Efendimiz bir mümini görevlendiriyor, köpeği yavrusunu korumasını, zarar verilmemesini istiyordu. 10.000 kişilik dev bir orduyla şehirlerin kalbini, şehirlerin anasını fete giderken yolda bir ayrıntıya yüksek bir duyarlılık sergilemek insanı hayretlere düşürüyordu. Oysa bildiğimiz bir şey vardı. Hayat ayrıntılarda yatardı. Hayatın güzelliği, hayatın ayrıntılarını yakalamakla daha bir güzelleşirdi. Ayrıca hayvanlara karşı ileri boyutta bir merhamet vardı. İslam'ın bir tanımı vardı. Nice tanımlardan bir tanımdı. Halika tazim, mahlukata şefkatti, merhametti. Bir mümin keçisini sağıyordu. Sütle geçimini temin ediyorlardı. Efendimiz aleyhissalatü vesselam o adama keçinin yavrusu için de biraz süt artırmasını tembih ediyordu. Keçinin yavrusunu düşünmesini hatırlatıyordu. Yine Efendimiz aleyhissalatü vesselam kuş yuvalarının bozulmamasını, yumurta ve yavrularının alınmamasını beyan buyuruyordu. Zevk için avcılığın yapılmasını asla tasvip etmiyorlardı. Peygamber Efendimiz bir gün bir tabloyla karşılaşıyordu. Bir adam koyununu kesmek için yatırmış, o vaziyette bıçağını bileğliyordu. Efendimiz aleyhissalatü vesselam bu tablo karşısında ürperiyor ve adama "Onu defalarca öldürmek mi istiyorsun?" buyuruyordu. Efendimiz aleyhissalatü vesselam bir gün açlıktan karnı sırtına yapışmış bir deve görüyor ve "Konuşamayan bu hayvanlar hakkında Allah'tan korkun. Besili olarak binin, besili olarak kesip yiyin." buyuruyordu. Ezaya zerrece yer yoktu. Zulme geçit yoktu. Müminin temel duyarlılığı ezadan, zulümden şiddetle sakınmasıydı. Mümin ola ki faydalı olamayabilirdi. Ama asla zarar vermemeliydi. Rahatsızlık verecek bütün hallerden özenle sakınmalıydı. Elinden ve dilinden hiçbir canlı zarar görmemeliydi. Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam Kabe'nin anahtarını dün müşrik olan, bugün mümin olan Osman bin Talha'ya veriyordu. Osman bin Talha uzun yıllar Kabe'nin anahtarına sahip çıkıyordu. Osman bin Talha bu konunun ehliydi. Buna liyakatliydi. İslam'ın temel bir ilkesi vardı. İşi daima ehline vermek vardı. İslam bu konuyu ölüm kalım boyutlarında görüyordu. Peygamber Efendimiz ümmetine öyle öğretiyordu. İşi ehline vermediğiniz zaman kıyameti bekleyiniz buyuruyordu. İş ehline verilmediğinde o iş alanı için kıyamet kopmuş olurdu. O iş alanında verim giderek ciddi boyutlarda düşerdi. Toplumun o alanla ilgili hukuku çiğnenmiş olurdu. Fert ve toplum o alanla ilgili derin kayıplara düçar olurdu. İmkanlara, zamanlara kıyılmış olurdu. Telef edilmiş olurdu. Bir topluma bundan daha büyük kötülük edilebilir miydi? Kabilecilik anlayışı, liyaketi, işi ehline vermeyi iptal ediyordu.
önce kendi kabilemin insanları deniliyordu. Hukuku merkeze koymuyordu, kabilesini merkeze koyuyordu. Nice kulların hakkını böylece gasp ediyordu. Rahman-ı Rahim'in asla rıza göstermeyeceği kul hakkını çiğnemeyi kabilecir uğruna meşrulaştırıyordu. Aslında tam bir ilkellik sergileniyordu. Ama bunu bir de İslam adına yapıyor gibi lanse etmek tam bir şeytanlıktı, tam bir vahametti. Bugün ümmetin bütünlüğünü grupçuluk anlayışları parça parça ediyordu. Her grup kendini ne kadar şuurlu, ne kadar işin ehli görüyordu. Hiçbir grup onların grubu kadar İslam'ı anlamış olamazdı. Bir iş verilecekse, bir tayin yapılacaksa kendi gruplarından olmalıydı. İş o zaman anlam kazanırdı. İş o zaman hedefine varırdı. Değilse o işe, o alana yazık olurdu. Grupçu bakış böyleydi. Bu bakışı bir de mümince bakış diye adlandırıyorduk. İslam'la taban tabana zıt olan bu anlayışı kalkıyor, bir de İslam'la telif ediyor, İslam'a uygun olduğunu dillendiriyor, meşrulaştırıyorduk. Oysa kendi özel işi olsaydı böyle bir şeyi asla yapmazdı. Ümmetin malı denizdi, yemeyen domuzdu ve kervanlar böyle gidiyordu. Grupçu anlayışların birbirlerinden derinlemesine bir farkı da yoktu. Fert olarak bir mümin bazı başarıları elde ettiğinde onun nefsi büyük materyaller yakalamış olurdu. Nefsi o mümin insanın ayağını kaydırmak için o başarıları nasıl da allar pullardı. Giderek o müminin ayrıcalıklı, daha kabiliyetli, daha üstün olduğunu telkin ederdi. Nefsin bu tür etkin tuzaklarına kapılmamak nasıl mümkün olacaktı? Bu ne kadar zordu, bu ne kadar çetin bir işti. Bireyin hayatında bazı başarılar olduğunda o birey nefsin telkinlerine mahkum olan anafora itilirdi. Ya grup mensupları bu çetin oyunlardan nasıl sahili selamet olacaklardı? Derin ve köklü bir şekilde nefsin hallerini bilme ve nefse karşı mücadele halleriyle donanma konumuna gelemeyen grup mensupları en kısa zamanda grupçuluk anaforuna yakalanacaklardı. Kendi grubunu biricik görmeye başlayacaktı. Birey bir şeyler başardığında kendini biricik görme tuzaklarına düşerken grup mensupları da biricik grup anaforuna yakalanacaklardı. Artık onların hayatının merkezinde ümmet olamazdı. Onların hayatlarının merkezinde grup olurdu. Grupla yatar, grupla kalkardı. Böyle bir algı, böyle bir anlayış ümmeti zaafa uğratırdı, adil düşünceyi parçalardı. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.

Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinlediniz. Emre Manav, 4 mevsim 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.

0: Maide 83-86. Teslim olmuş Hristiyanların duası. Onlar peygambere indirileni işittiklerinde ondaki hakikatleri kavramalarından dolayı gözyaşlarının çağladığını görürsün. Derler ki:
1: Rabbimiz, inandık biz. O halde bizi de Hakk'a şahit olanlarla birlikte yaz. Neden Allah'a ve bize gönderilen hakikate inanmayalım ki? Zira biz Rabbimizin bizi erdemliler arasına katmasını dileriz.
0: Allah da onları bu inançlarından dolayı içinden ırmaklar çağlayan cennetlerle ödüllendirdi. Orada karar kılacaklar. İşte budur iyilerin ödülü. Küfre saplananlara ve mesajlarımızı yalanlayanlara gelince, onlar yakıcı ateşe mahkumdurlar.

0: Size çok uzaklardayız ama sen gönlümüzdesin, kalbimizdesin. Ah ne gelir elden, kavuşmak mümkün mü sana? Seni çok seviyoruz, bizleri unutma ya Resulallah. Bizleri bırakma ya Resulallah. Ey sevgili, ey
1: şifa
0: sevgili
1: tarifesi. Besmele geçsin başına, gelsin müminler hoşuna. Geçirme ömrün boşuna, Kur'an'ına devam lazım. Allah'a hamd eder kulu, peygamber göstermiş yolu. Şükre devam eyle ulu, bu nimeti bilmek lazım. Gelip kaldırdı dumanı, kula öğretti imanı, Resuldür etme gümanı, salavata devam lazım. Bilin Muhammed Mustafa, vazifeyi etti ifa, âli ashab ruha safa, yollarından gitmek lazım. Namaz İslam'ın binası, şehadet oldu hanesi, tenvir etti uyan nası, tevhide çalışmak lazım. Savm ile kır nefsin belini, hak sever zekat veren kulunu. Haccet, gör Mekke ilini, farz olana gitmek lazım. Evvela ilim olmalı, amel nehrinden dolmalı, İhlas bahrine dalmalı, bu işe ihtimam lazım. Tarikat temeli bunlar, rabıtayla kalbi dinler, teslim olup işi anlar, meyyit gibi olmak lazım. Tarifeye hile etme, eksik yahut fazla gitme, kendi fikrin sözün tutma, başını indirmek lazım. Letaif dersini alan, mahzun olma geri kalan, riyakarlar bela bulan, yokluğa atılmak lazım. Kardeş gel benliği bırak, gerek gayet temiz yürek, yakın sanma, yol çok ırak, tedarikin görmek lazım. Kalbin zikri soldan başlar, ruhun dahi sağdan işler, sır çalışır, olur üçler, tarifeyi tutmak lazım. Hafî Sâmemenin üstü, ahfanın Muhammed dostu, ihvanın tez geçmek kastı, lakin burada durmak lazım. Beşini bir eyle burada, daima kalbinden kurda, çok durdukça şifa derde, temel muhkem olmak lazım. Söylemeden tez tez geçme, tarifçiye yara açma, her arkın suyundan içme, menbaını bulmak lazım. Beşten sonra alna çıkan, adu nefse zincir takan, zikrin aleviyle yakan, rabıta çok yapmak lazım. Şeytan dünya hücum eder, meyleylesen zikir gider, yetişen var etme keder, Hazrete çağırmak lazım. Bundan sonra zikri küle, bir sızı çökmeli bele, zikir hiç gelemez dile, cemi aza demek lazım. Zikri sultaniye dönen, ma, heva, nar, turab, binan, bütün vücut bir dil sanan, yaranlarla sohbet lazım. Bundan sonra nefyü ispat, gelir tevhid, gider zulmet. Lakin çok istermiş gayret, fikren buna devam lazım. Nefesini çeken içe, tek olacak varın üçe. 21'e yol aça, maksut, matlup, rıza lazım. Yazmakla bu iş bilinmez, sadra yazılır silinmez. Bu ders herkeste bulunmaz, lakin tarif etmek lazım. Gir murakabe içine, katıl ebrarlar göçüne, bunlar gelmesin içine, hedefin gözetmek lazım. Kalbin arşa tam açmalı, Allah'ın feyzini içmeli, fena ahlaktan geçmeli, nefsini çiğnemek lazım. Üç şey bu derslere zarar. Hasta derde deva arar. Üstadımız vermiş karar, reçetesini tutmak lazım. Şeriatsiz işi yapmak, fenalık ardına kopmak, iğne kadar haktan sapmak, zararını bilmek lazım. Şeriatsiz tarik olmaz, cahil sofi dinin bilmez, belki camiye de gelmez. Bu kavimden kaçmak lazım. Kadınla zikre oturur, helal der, dinin yitirir, girdiği yeri batırır, namusu korumak lazım. Ekseri cahil toplanır, varır ilmeğe saplanır, yumurta olsan da kulplanır, cahillerden kaçmak lazım. Böyle olur kerametten azan, şeriat elde bir mizan, aldatır sen de keramet kazan, her şahsı bir tartmak lazım. İkinci, gafille sohbet, aman bu işten et nefret, sana lazım gözüm uzlet, halvete çekilmek lazım. Üçüncü, dünyayı sevmek, kalbine sevgisin koymak, daim lafını etmek, bu sözlerden hazer lazım. Kalemdar, kusurun dolu, bu üç şey sende var beli, öyleyse niden eli, kendini veznetmek lazım.

Senin zehrine bu sebepten her geçen gün düştü dermanım benim. Yok teselliden nasibim, vermeyin zahmet bana, etmeyin bunca eziyet, az mı hiç?

Bana sor sevgili Kari, sana ben söyleyeyim. Ne hüviyette şu karşında duran eşarım. Bir yığın söz ki samimiyeti ancak hüneri. Ne tasannu bilirim çünkü ne sanatkarım. Şiir için gözyaşı derler, onu bilmem. Yalnız aczimin giryesidir bence bütün asarım. Ağlarım, ağlatamam. Hissederim, söyleyemem. Dili yok kalbimin, ondan ne kadar bizarım. Oku, şayet sana bir hisli yürek lazımsa. Oku, zira onu yazdım, iki söz yazdımsa.

Sabahtan akşama senin yanında, gece olur bende batar gözlerin. Beni bahri sanma, yüzmeyi bilmem. Çeker derinlere, yutar gözlerin. Alıp götürürsün yar başlarına, kurtulmak istersin, tutar gözlerin. Derdimi yaymayı bana bırakmaz, sürüsünü bana katar gözlerin. Sana çıngı düşse ben tutuşurum, sende yanar, bende tüter gözlerin. Günleri tükenir gün saymayanın, sehpamı avluna çatar gözlerin.

Sendedir hamiyet, mürüvvet, mertlik. Kurbanın olayım, bu ne cömertlik. Özlem burcu burcu, bitmez hasretlik. Kervan katar katar yola koyulmuş. Canlar kurtuluşu kapında bulmuş. Raks edip felekler döndükçe dönsün. Aşkınla tutuşan canlar övünsün. Bırak nasipsizler varsın dövünsün. Senden daha büyük ayet mi olur? Senden daha aziz nimet mi olur? Miraç için Hak'tan davet gelince gündüze dönmüştü karanlık gece. Utandı dolunay seni görünce. Kutsal yolculukta bineğin Burak. Başlangıcı Kabe, Kudüs ilk durak. O gece gökleri gezip dolaştın. Sonsuz mesafeyi refrefle aştın. Kabe Kavseyn makamına ulaştın. Yayın uçlarına hele bir bakın. Allah'a ondan da olmuştu yakın. Enbiya ervahı saf saf oldular. Görüp kemalini dona kaldılar. Buyur edip seni öne aldılar. Yürü var dediler. Meydan senindir. Artık bundan sonra devran senindir. Cebrail rehberin yedi kat gökler. Selama durmuştu bütün melekler. Nicedir gök ehli gelişin bekler. Nebiler kervanı sen alemdarsın. Tevhid meydanında bir şehsuvarsın. Tur'da Musa niyaz etti görmedi. İsa göğe ağdı fakat ermedi. Hiçbir nebi böyle devran sürmedi. Makamlar son buldu, bitti rütbeler. Vuslat gerçekleşti, indi perdeler. Yön nedir, mekan ne, hepsi izafi. Yükselince Hakk'a o ruh-ı safi. Miraç için bence bu bile kafi. Ufuklarda bayrak, rehbersin bize. Seni tam anlamak ne haddimize. Vuslatın hazzına eresin diye, bir nice esrarı göresin diye, ümmetine müjde veresin diye, miraçla taçlandı peygamberliğin, alemlere rahmet o rehberliğin. Zatına nispetle her rütbe engin. Ruh iklimin ey dost ne kadar zengin. Esrara mahremsin bulunmaz dengin. Melek deyip hata eder kimisi. Sensin insanlığa Allah vergisi. Senden önce her şey hayaldi, zandı. Seninle rütbeler anlam kazandı. Allah ile vuslat ne kutlu andı. Kıskansa yeridir seni melekler. Bildim neden döner böyle felekler. Müjde Müslümanlar ne mutlu bize. Hele bir bakınız tarihimize. Gülümser sayfalar hep yüzümüze. Bu muhteşem saray yıkılır sanma. Fakat düşün, çalış, yılma, usanma. Bizlere Allah'ı tanıtan sensin. Ümmetine rahmet ve güvencesin. Bizi bizden daha fazla seversin. Bu ne büyük şeref, ne kutlu nimet, ne şanlı peygamber, ne şanslı.

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi. Okuyan Gaziantep İl Müftümüz Doktor Hüseyin Hazırlar. 18. Cüz.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kad eflaha.

وأهلك وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم ولا تخ

قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون

أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين.

بالآخرة عن الصراط لناكبون ولو

تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. ألم

وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم.

الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذوا

tenhasında kuşlar uçan, götürür Firuze'yi uzun bir nehre doğru. Tanıyorum o mahcup edasını dehanın, çehresi parıltılı, gözleri pak ve duru. O da mahkumu sanki benim gibi tenhanın. Kıskanıyor kederli sahraya gül dikenler, ne ceylan tılsımıdır ne kaktüs rengi kara. Fahişe meyveleri büyütürler dalında, sevdayı yüreğine o simsiyah ekenler. Perdeler kumaşını kıvılcımlarla dokur, aldatır anneleri yağma yüklü trenler. Kurşunu tükenmiştir delikanlı düşlerin, korkuya gülümsüyor kaftana gidenler. Gergefinde öfkenin sitemkar kartalları, yalnızlığın burcuna çıkmak üzredir ölüm. Ebedi bir destanı okuyan gözlerimden, yaslı bir bülbül gibi bakmak üzredir ölüm. Yetinmek ister mi hiç azize kadınların solan cazibesiyle fanustaki bedenler? Beşik bir sarsıntıyı emiyor damarından, kundak bir yangın için tutuşturmuş kendini. Sonbahar süzülüyor sevginin baharından. Kıymıktır bir tahtanın hatırası yarına, o da yörüngesinde kaybolur fırtınanın. Bir yılan ağlıyorsa bir köşede, hülyanın aşk ateşi düşmüştür nazenin pullarına. Barut nasıl bir ömür sürünürse ardında, menekşe kokusuyla kül arayan alevin, tükendiğim göğe bakan sevgilinin yadında,

siyah bir tan yerinden. Uzansın istiyorum bir ip gibi göklerden, geleceğine dair bir parıltı, bir ayet. Saadet güneşinin her gün battığı yerden, tükensin yollarıma zehir akıtan şikayet. Hurafe elbiseler dökülsün üzerimden, yeni bir dünya için kurulmalı saatim. Sanki ölüm kokusu yayılıyor terimden, vebayı toprağıma çekiyor itaatim. Arayıp bul adımı muhacir defterinden. Görürsün her kelime veremli bir laledir. Harfler kaçıyor gibi acılar mahşerinden. Her cümle yıkılmayan müstahkem bir kaledir. Senin o süt edalı tılsım ve ellerinden, narin bir dokunuşa bile muhtaç hislerim. Beddua yükseliyor zadegan ellerinden. Çizgilerim kırıldı, bozuldu kavislerim. Siyah bir tan yerinde, canhıraş ve derinden, kıpırdayan bu hayal bahtımın son şansıdır. Ebedi bir sevgili çıkarmak kaderinden, ruhumun engerekle tükenmeyen dansıdır.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hoş geldin, sefa geldin ey sabah ve ey yeni gün. Merhaba ey mutlu vakit ve saat. Merhaba ey Allah'ın katip ve şahit meleği. Şu söylediklerimizi bizim için yaz. Allah'a iman etmiş, ona kavuşmaya inanmış ve delillerine itiraf ve kabul etmiş, ilah olma noktasında onun dışındakileri inkar etmiş ve Allah'a tevekkül etmiş olarak sabahladık. Allah'ı, meleklerini, kitaplarını, peygamberlerini, arşı taşıyan melekleri şahit tutarak, kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayan, tek olup ortağı olmayan Allah olduğuna şahitlikte bulunuyoruz. Allah'ım, hiç şüphesiz biz nefsimize zulmettik. Sen bizim büyük ve küçük günahlarımızı bağışla. Çünkü onları senden başkası bağışlayamaz. Bizi huyların en güzeline götür. Çünkü onlara senden başka götürecek kimse yoktur. Allah'ım, yüzlerimizi senden gelen bir haya duygusuyla, kalplerimizi senden gelen bir sevinçle doldur. Allah'ım, bizi cömert ve karşılıksız veren eyle. Cimri, yerinde sayıp ilerlemeyen, söz götürüp getiren, kendini beğenen ve arayı bozan eyleme. Allah'ım, oburluktan, kıtlıktan, haddini aşmaktan, geçim sıkıntısından, kötü zandan, sarhoş edici içkilerden, bolluk içinde oyalanmaktan, şerirlikten, zanla hükmetmekten, karanlık fitnelerden ve geçim darlığından sana sığınırım. Allah'ım, bu günümüzün başını hayır ve iyilik, ortasını kurtuluş, sonunu ise başarı eyle. Onu bizim için saadet, şehadet, tevbe, bağışlanma ve imanla neticelendir. Allah'ım, bugünün başlangıcını rahmet, ortasını fani ve günahlı şeylerden uzaklık, sonunu ise lütuf ve ikram eyle. Allah'ım, bize geçimin en genişini, ömrün en mutlusunu, rızkın en bol olanını nasip et. Allah'ım, affınla bizi bağışla, fazl ve kereminle bize karşı yumuşaklıkla muamele et. Allah'ım, bize nimet olarak verdiklerinin şükrünü yapmamızı nasip eyle. Allah'ım, ağlamayan gözden, ürpermeyen kalpten, huşu duymayan gönülden, kabul edilmeyen duadan, fayda vermeyen ilimden, dinlenilmeyen sözden, doymayan nefisten, küçük bir yardımı insanlardan esirgemeyi hoş karşılamaktan sana sığınırım. Allah bize yeter. O ne güzel vekildir, ne güzel dost ve ne güzel yardımcıdır. Bizi bağışlamanı diliyoruz ey Rabbimiz. Dönüş yalnız sanadır. Allah'ım, ey Rabbimiz, bu duayı bizden kabul et. Şüphesiz sen her şeyi hakkıyla işiten, her şeyi hakkıyla bilensin.

İster güldür, ister yaşat, ister öldür. Aşık paşa sana kuldur. Kahrın da hoş, lütfun da hoş. Kahrın da hoş, lütfun da hoş.

0: günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Türkiye'nin emlak markası T Mahalle. Her mahallede olma arzumuzla. Franchise başvurusu için www.tmahalle.com.
3: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres: Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim'a, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
4: Aracınız emin ellerde. Black Diamond Oto Kaporta Boya Salih Usta. Kaporta ve boya işlemleri, pastacıyla, boya koruma, seramik kaplama ve çelik rötuş uygulamalarında profesyonel hizmet sunuyoruz. Üstelik kasko ve sigorta anlaşmalarımız sayesinde hasar süreçlerinizi güvenle yönetiyoruz. Kaliteli işçilik, güvenilir hizmet ve kusursuz sonuç için sizleri bekliyoruz. Black Diamond Oto Kaporta Boya Salih Usta. Adres: Şahin Bey Sanayi Sitesi, Mavi Kent Mahallesi, 135024 No'lu Sokak, numara 18 Taksim A, Şahin Bey, Gaziantep. İletişim: 0553 735 8427, 0553 735 8427.
5: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
6: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr.
7: Kur'an ayetlerinin nurlu tefsiri olan Risale-i Nur Külliyatı'ndan derslerin okunduğu Nur İklimi programı başlıyor.
8: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Çok kıymetli Davet Radyo dinleyicileri. Bugünkü Risale-i Nur dersimizde, Nur İklim programında Lem'alar Risalesinden 17. Lem'a kaldığımız yerden devam edeceğiz inşallah. Cenab-ı Hak istifade etmeyi nasip eylesin inşallah. Bir ömür boyu Risale-i Nur'lar okumayı, anlamayı, anlatmayı nasip edesin inşallah. Hakikaten biz Risale-i Nur'da okurken şu manayı görüyoruz. Risale-i Nur'lar birer ameliyat-ı cerrahiye yapıyor insana. Ne kadar yaralıysak, kalbimiz, ruhumuz, aklımız, latifelerimiz, gözümüz, cihazatımız ne kadar yaralıysa, Nur'lar okudukça belli bir zaman sonra o yaralarımızın tedavi olduğunu hissediyoruz. O sebepten biz şöyle diyoruz. Lütfen ama lütfen, hiç olmazsa günlük 5-10 dakika elimize Risale-i Nur'ları alalım ve nasıl ki zihnimizin dinlenmesi için, bedenimizin dinlenmesi için kendimize vakit ayırıyorsak, kalbimizin ve ruhumuzun dinlenmesi için de günlük hiç olmazsa 10-15 dakika Nur'ları ayıralım. Zamanla Risale-i Nur'un ne kadar bizi tedavi ettiğini, zamanla kainata bakış açımızın değiştiğini hakikaten göreceksiniz. Küçük bir hatıra anlatır derse başlayalım. Isparta'da Zarip Ahmet abimiz var. Nur hizmetinde kadim bir abidir. Eski abilerden biridir. Zarip Ahmet abinin şöyle bir hatırası vardı. Şimdi programımızı dinleyen, böyle Nur derslerine katılan abiler bilirler. Zarip Ahmet abi böyle hep böyle hizmete, Risale-i Nur'a insanları teşvik eden, hep böyle ömrümüzü ve hayatımızı bu hizmet yolunda harcamayı teşvik eden çok muhterem bir abi. Şöyle bir hatırası vardı. Bir programda şöyle dedi. Dedi ki bir gün bir kabızbast hali bastı böyle. Bir gaflet hali bastı. Sonra ne yaptımsa o hal geçmedi. Böyle ruhum sıkıyorlar sanki. Böyle bir sıkıntı hali bastı. İnkıbaz. Sonra diyor elime aldım bir kitabı. Herhangi bir yeri açtım. Kapattım kapıları. Ve haykıra haykıra 45 dakika bir saat okuma yaptım. Bağıra bağıra. Kapattım. Sanki ameliyattan çıkmış bir insan gibi bütün sıkıntılarımın gittiğini gördüm. Dedim ki artık Risale-i Nur'lar birer merhem oldu bana. Biz de o manada kendi alemimizde günlük, evet, farzlarımıza çok dikkat edeceğiz, sünnetlerimize dikkat edeceğiz, tesbihatımızı yapacağız. aynı zamanda günlük okumamızı ihmal etmeyeceğiz. Bazen dinleyicilerimiz hakikaten bize ulaşıyor. Gerek özelden, gerek dışarıda karşılaştığımız zaman şunu diyorlar. Sizin okuduğunuz, ders yaptığınız yeri sonradan ben okudum. Çok farklı manalar anladım. Ben de şunu diyorum. Belki bizim anlatımımızdan çok çok daha güzel şeyler anlamışsın. Çünkü bizim vaktimiz kısıtlı, ilmimiz nakız. Ve bu kısacık vakitte bu manalar açmaya çalışıyoruz. Şener Dilek abimizin çok güzel bir şeyi var. Bir yer anlatırken diyor ki, daha da açmak istiyorum ama açamıyorum. Kalbime çok mana geldi, tam açamıyorum. Çünkü kalbin dili yok ki söylesin. Hani kalbin dili yok. Kalbe geliyor ama açamıyoruz. Yani biz de bazen burada bir manaya çok hakikaten böyle alemimize alıyoruz. Allahu Ekber diyoruz. Ama açarken belki bazen dusturlar dışına çıkmamak için çok fazla mana veremiyoruz. Onun için okuduğumuz yerleri sonradan okursan çok güzel olur. 17. lema, 3. nota ve bugün Cihan Biçen hocamla beraberiz. Geçen hafta da beraberdik, Allah razı olsun. Dersimize iştirak ettiler. Böyle hissedar olduk. İstifade ettik. Bugün de beraberiz Cihan Hoca ile beraber. Buyurun hocam, 3. nota.
9: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. 3. nota. Ey gafil insan, bil ki Galat-ı Hisnevi'nden gayet muvakkat dünyayı la-i mut ve daimi görüyorsun. Etrafına ve dünyaya baktığın zaman bir derece sabit ve müstemir gördüğünden fani nefsini de o nazar ile sabit telakki ettiğinden yalnız kıyametin kopacağından dehşet alıyorsun. Güya kıyametin kopmasına kadar yaşayacaksın gibi yalnız ondan korkuyorsun. Aklını başına al. Sen ve hususi dünyan daimi zeval ve fena darbesine maruzsunuz. Senin bu galat hissin ve mağlatan şu misale benzer ki, bir adam elinde olan aynasını bir hane veya bir şehre veya bir bahçeye karşı tutsa, misali bir hane, bir şehir, bir bahçe o aynada görünür. Edna bir hareket ve küçük bir tagayyür aynanın başına gelse, o hayali hane ve şehir ve bahçede her cümeş ve karışıklık düşer. Hariçteki hakiki hane, şehir ve bahçenin devam ve bekası sana fayda vermez. Çünkü senin elindeki aynadaki hane ve sana ait şehir ve bahçe yalnız aynenin sana verdiği mikyas ve mizan iledir. Senin hayatın ve ömrün aynedir. Senin dünyanın direği ve aynesi ve merkezi senin ömrün ve hayatındır. Her dakikada o hane ve şehir ve bahçenin ölmesi mümkün ve harap olması muhtemel olduğundan bir dakika senin başına çıkılacak ve senin kıyametin kopacak bir vaziyettedir. Madem öyledir, sen bu hayatına ve dünyana çekemedikleri ve kaldıramadıkları yükleri yükletme.
8: Evet, üçüncü notadan gelelim inşallah. Ey gafil.
9: Üçüncü nota. Ey gafil insan, bil ki Galat-ı Hisnevi'nden gayet muvakkat dünyayı la-yemut ve daimi görüyorsun.
8: Evet Cihan Hocam, benim notalarda en sevdiğim şey, nota böyle insanı uyandırıyor yani. Evet, tefekkürlü bir derstir. Fakat bir yerde insanı uyandıran bir derstir. Bakın, üstadımız ilk notadan beri ne diyor? Bakın, kendi nefsime demiştim. Ey gafil insan. Evet, burada ne diyor? Ey insanlar. Aşağıda diyor, çok güzel. Nota, her notada sanki üstadımız böyle. Üstadımız hususi olarak, ey insan, senin elinde bulunan nefsin. Ey kafirlerin çocuklarının telaşa düşen. Ey vatan gençleri. Bakın, üstadımız sanki böyle bu notalarda her bir nota bir trafikteki levha gibi uyandırıyor. Uyan, kendine gel. Ey gafil insan. Ey gafil insan, değil mi? İnsan gaflette olabiliyor yani. Yani bu gaflet bazen o kadar kalın oluyor ki yani. İnsan gaflette olduğunu dahi hissetmiyor yani. Ben. Evet. Ey gafil insan. Bir iki.
9: Galat-ı Hisnevi'nden gayet muvakkat dünyayı la-yemut ve daimi görüyorsun.
8: Yani hissiyatlarımızı, herkes kendi hissiyatını bir düşünse, bize deseler ki bundan sonraki hayatında planın ve programın nedir? Değil mi? Sanki ebedi dünyada kalacak plan yapıyoruz değil mi? Yani o kadar planlarımız var ki, biz planlarımızı kağıda döksek, hayallerimizi kağıda döksek, isteklerimizi kağıda döksek, yani bu dünya değil, üst dünyada havesler yetmez bize yani bak. Çünkü bütün Allah bütün hissiyatlarımızı ebed için yaratmış ve bütün latifeler ebediyet istiyor. Fakat bu gafletten dolayı bu ebediyet hissi bazen dünyaya dönebiliyor yani. Yani artık dünyevi programlarımız, planlarımız o kadar ardı ardına geliyor ki yani. Dünya muvakkat, biz misafirhanedeyiz. Daha önceki derste okuduk, harap olacak bir dünya, yıkılacak bir dünya değil mi? Üstadımız burada çok güzel dedi yani bak yani. Senin harabıyla, yani dünyanın harabıyla senden de fark ediyor. Bak, harap olacak bir dünya, yıkılacak bir dünya, biçare bir dünya, sergerdan bir dünya. Ama biz bu dünyaya hislerimizle öyle bir bağlanıyoruz ki daimut ve daimi görüyorsun. Sanki bu dünyada biz vefat etmeyeceğiz maşa. Beka gibi kalacak, yani ebedi kalacağız gibi. Ve dünyaya bakış açımız öyle oluyor. Aslında insan dünyaya aşkla bağlamasının bir sebebi de bu yani. Dünya bazen tatlı yüzünü gösteriyor, arkasından tokadını veriyor ama hani dünya abi ben bir böyle bir sevimli yüzünü gösteriyor ve insan artık hayaller, planlar kurmaya başlıyor. Değil mi? Nasıl söyleyeyim? Mesela adam küçük bir iş yeri açıyor. Biraz kazanıyor. Biraz konfor artıyor. Hayatı biraz daha kazançla geçiyor. Bakıyorsunuz daha büyüğünü istiyor. Daha büyüğünü istiyor. Daha büyüğünü istiyor. Bir araç alıyor. Biraz araçta rahatlık görüyor. Fakat bakıyor ki bunun ilerisi var. Bak önü açık yani. Elden yok, ihtiyaçta var. Ve bu istekler sürekli ardı ardını istediği için artık dünyada kendisi layemit görüyor. Planını ona göre yapıyor. Evet. Etrafına ve dünyaya.
9: Etrafına ve dünyaya baktığın zaman bir derece sabit ve müstemir gördüğünden fani nefsini de o nazar ile sabit telakki ettiğinden yalnız kıyametin kopacağından dehşet arıyorsun. Güya kıyametin kopmasına kadar yaşayacaksın gibi yalnız ondan korkuyorsun.
8: Üstadımız diyor, ölüm gelse başkasına verir. Musibet düşünse başkasına verir. Bak kendisine vermiyor, kendi dünyamıza vermiyoruz yani. Hemen herkes kıyametin kopmasını konuşuyor, kıyametin alametlerini konuşuyor. Fakat kimse demiyor ki ya benim kıyametim benim ölümüm yani. Vefat ettikten sonra kıyamet kopsa ne olacak? Ben vefat ettim artık. Evet, amelime göre kıyameti göreceğim ama bak yani dünyaya bağlanmak insanın dünyadaki faniliğini unutturuyor. O sebeple yani hadis-i şerifte geçiyor. Dünya hani dünya lezzetleri deniz suyu gibi. Yani içtikçe içer insan, daha sonra ne yapar? Daha sonra sancısını çeker yani. Zehirli bal gibi diyor üstadımız. Zehirli bal gibi yani. Yani dışarıdan çok cazibeder. Yedikçe yiyesin geliyor. Fakat yedikten sonra ağrısı sızısı başlıyor. Bir yerde kırık cam parçası diyor yani. Yani ebedi alem elmas parçası. Elmas kıymetinde. Dünyevi işler diyor cam parçası yani. Cam parçası, al avucuna cam parçası. İstediğin kadar al, avuçladığın an elin parçalanır. İşte dünyayı da biz kalbimize sarıldığımız zaman artık dünya bir yerde kalbimizi parçalıyor yani. Değil mi? Ama ne yapıyoruz biz? Dünyaya bağlanınca Allah muhafaza kendi ölümümüzü unutup kıyameti düşünüyoruz.
9: Aklını başına al. Sen ve hususi dünyan daimi zeval ve fena darbesine maruzsunuz. Senin bu galat-ı hissin ve mağlatan şu misale benzer ki...
8: Evet, senin ve sen ve hususi dünyan. Değil mi? Nice pehlivanlar, nice cengaverler, nice komutanlar öyle bir hastalığa düşer olmuşlar ki kılıcını dahi tutamıyor yani. Bir bardak suyu tutamıyor. Ama bazen biz her an, her an bir saniye sonumuz, bir dakika sonumuz garanti değil yani. Zeval ve fena darbesini kapıya çıkarsın, Allah muhafaza küçük bir kaza geçirsin, ahiret kapısı açılır. Bizim hususi dünyamız her an zeval ve fena darbesine maruz. Evet.
9: Senin bu galat hissin ve mağlatan şu misale benzer ki bir adam elinde olan aynesini bir hane veya bir şehre veya bir bahçeye karşı tutsa, misali bir hane, bir şehir, bir bahçe o aynada görünür. Etna bir hareket ve küçük bir tagayyür aynenin başına gelse, o hayali hane ve şehir ve bahçede her cümerç ve karışıklık düşer. Hariçteki hakiki hane, şehir ve bahçenin devam ve bekası sana fayda vermez.
8: Evet, elinize büyük bir ayna alın. Hani fen derslerinde anlatırlar. Çukur ayna alın elinize ve büyük bir binaya tutun. Bütün bina aynanın içindedir. Birisi geldi, sizin aynanıza darbe vurdu ve aynanız kırıldı. Şimdi aynanız kırıldı. Dolayısıyla ayna kırıldığı için içindeki o büyük saray darmadağın oldu. Ve artık kayboldu. Şimdi ayna kırıldığı için mi saray dağıldı? Değil. Yani bakın çok çok güzel. Şimdi hariçteki hakihane şehir ve bahçenin devam bakasına fayda vermez. Senin aynan kırılmış. Saraya bir şey olmamış, haneye bir şey olmamış. Evet.
9: Çünkü senin elindeki aynadaki hane ve sana ait şehir ve bahçe yalnız aynenin sana verdiği mikyas ve mizan nedir?
8: Aynen küçükse küçük görürsün. Eğer aynen çok büyükse, değil mi? Büyük bir binayı sarayı ve birkaç sarayı gösterdi. Aynenin ölçüsüyle kabiliyeti nispetinde sen sarayı görürsün yani. Evet.
9: Evet, senin hayatın ve ömrün aynedir.
8: Allahu Ekber. Allah Allah. Demek biz üstadımız diyor herkesin bu dünyadan ayrı bir hususi dünyası var yani. İşte bütün kainata bakış açımız hususi dünya. Bizim kendi aynamız üstadımız diyor ya, mesela elemli olan, ağlayan bir insan bütün kainata ağlar görür. Zikir halinde olan bir insan bütün kainatı zikrederek görür. Neşeli olan bir insan bütün kainatı neşeli görür. İşte bizim kendi aynamız eğer nurani ise, bakın hayatın da ömrü aynadır. Bizim ömrümüz, hayatımız nurani ise, ibadetle ise, alemimiz buysa, bütün kainatı öyle görürüz. Ama bir adamın aynası çirkinse, kirliyse, çamurluysa, kalp ve ruhu kirliyse, yaralıysa, günahlarla doluysa, bu insanın kainata bakışı çok farklı olur. Yanınıza iki kişi geldi, düşünün. Birisi Allah dostu, veli bir zat. Geldi size kainattan öyle örnekler anlattı ki, öyle temsil anlattı ki siz onun anlattığı temsillerle hayali olarak cennete gittiniz. Ve birisi geldi, başka birisi küfranı bir zat ve size öyle şeyler anlattı ki, öyle şey anlattı ki siz dünyadan usandınız. Hani olur ya, öyle dostunuz var ki yanınızda oturduğu zaman size huzur verir, değil mi? Sizi rahatlatır. Çünkü kalbi ve ruh aynası huzurludur. Ama öyle insanlar var ki yalnız oturduğu zaman daralırsınız, sıkılırsınız, bunalırsınız. Çünkü kalp ve ruhu zulmet içindedir. Demek ki insanlar dışarı aksettikleri sözleri, bakışları, konuşmaları, kainata bakışları kendi hususi dünyasındaki, kalp ve ruhundaki ve kendi direğindeki aynenin kainata bakışıdır.
9: Senin hayatın ve ömrün aynedir. Senin dünyanın direği ve aynesi ve merkezi senin ömrün ve hayatındır. Her dakika o hane ve şehir ve bahçenin ölmesi mümkün ve harap olması muhtemel olduğundan her dakika senin başına yıkılacak ve senin kıyametin kopacak bir vaziyettedir. Madem öyledir, sen bu hayatına ve dünyana çekemedikleri ve kaldıramadıkları yükleri yükletme.
8: Burada çok ince bir mana var. Hani Amin Resul'de geçiyor. La yükellifullahu nefsen illa vus'a. Sırınca Allah hiçbir nefse kaldıramayacağı imtihanı yük yükletmez. Fakat biz kendi yükümüzü kendimiz yükletiyoruz. Yani kendi dünyamızı, kendi aynamızı o kadar ağır işler yüklüyoruz ki. O kadar ağır yükler yükletiyoruz ki. Ve ne yapıyoruz? O yükleri kaldıramayınca diyoruz ki yükümüz ağır, dünya ağır, işimiz ağır, kalbimiz ağır, ruhumuz ağır, bedenimiz ağır. Biz kendi yükümüzü yükletiyoruz. Değil mi? Her insanın kaldırabileceği bir yük vardır. Bu sadece maddi değil, manevi de öyle. O yükün altına fazla girerse bu sefer ne oluyor? Artık bu dünyada bu yükü kaldıramıyor yani. Yani insan bir de kadere fetva verilmesi var yani. Yani hani geçiyor bir insan başına bir musibet gelirse hani kendi günahlarına tövbe istiğfar etsin. Acaba hangi günahım ya Rabbi bu musibete sebep oldu diye. Bazen yaptığımız hatalar, işlediğimiz günahlar, şeyler kendi yükümüzü ağırlaştırıp imtihanımızı zorlaştırıp diyor. O sebepten o manaya dikkat etmek lazım. Kendi hususi dünyamızı, aynamızı sürekli ne yapmamız lazım? Nurlu tutmamız lazım. Evet, vaktimiz çok az. Dördüncü notanı biraz okuyalım.
9: Dördüncü nota, bil ki ekseriyetle Fatır Hakim'in adetidir. Ehemmiyetli ve kıymetli şeyleri aynı ile iade ediyor. Yani ekser eşyanın misliyle tazelenmesi, mevsimlerin tebeddülünde, asırların değişmesinde o kıymetli, ehemmiyetli şeyleri aynı ile iade ediyor. Yevmi ve senevi ve asri haşirlerin umumunda şu kaide-i adetullah ekseriyetle muttarit görünüyor. İşte bu sabit kaideye binaen deriz. Madem fünunun ittifakıyla ve ulumun şehadetiyle hilkat şeceresinin en mükemmel meyvesi insandır. Ve mahlukat içinde en ehemmiyetli insandır. Ve mevcudat içinde en kıymetli insandır. Ve insanın bir ferdi sair hayvanatın bir nevi hükmündedir. Elbette kat'i bir hads ile hükmedilir ki haşir ve neşr-i ekberde beşerin her bir ferdi aynı ile, cismiyle, ismiyle, resmiyle iade edilecektir.
8: Aynı ile, cismiyle, ismiyle, resmiyle iade edilecektir. Üstadımız 7. meselede insanı o kadar güzel anlatıyor ki yani. Değil mi? İnsan diyor şu kainatın bir halifesidir. İnsan şu kainatın en külli meyvesidir. Yani o kadar güzel anlatmış ki yani. Hakikaten bu kadar kıymetli olan, halife-i zişan olan insan ne yapacak? Elbette Haşr-ı Ekber'de Cenab-ı Hak bu kadar kıymet verdiği bir insanı Ruzi Mahşer'de hesabını soracak değil mi? Elbette hesabını soracak yani. Evet kıymetli dinleyiciler, bugünkü dersimizi burada noktalıyoruz. İnşallah başka bir nur dersinde görüşmek dileğiyle. Her dersin sonunda dediğimiz gibi bulunduğunuz ilde, ilçede, köyde, kasabada neredeyseniz Risale-i Nur dersine katılmak isterseniz radyomuza ulaşarak nur derslerine katılabilirsiniz. Ve yine Risale-i Nur eserine ulaşmak isterseniz yine radyomuza ulaşarak nur eserine ulaşabilirsiniz. Her gün sabah 7.30 ve akşam 17.00'da Nur ikliminde her gün farklı sesler, farklı abiler, farklı hocalar, farklı iman dersler dinleyebilirsiniz. Aracınızda ise 91.0. Eğer radyo çekmeyen bir bölgedeyseniz internet üzerinden davet ürünü yazarak dinleyebilirsiniz. Eğer evinizde, işlerinizde ise yine yerel kanaldan 91.0'dan takip edebilirsiniz, abone olabilirsiniz, yorumlarınızı yazabilirsiniz ve en önemlisi dua ederek bu derslerin devamını inşallah kıyamete kadar devam etmesi için külli bir duaya ihtiyacımız var. Allah'a emanet olun, selametle kalın, nur ile kalın. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
7: Kur'an ayetlerinin nurlu tefsiri olan Risale-i Nur Külliyatı'ndan derslerin okunduğu Nur İklimi programı sona erdi.
10: Özbal Boya günün sözünü sunar.

0: Ey kişi, kalbinde Allah sevgisinden başka bir şey olmadığı zaman bil ki çok zenginsin. İbni Vefa.
1: Öz Balboya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, inşaat ve sanayi boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Öz Balboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 1133. www.ozbal.com.tr.
2: Sovet hakimiyeti illerinde kalbimizden geçen fikirleri, duyguları yazardık. Lakin onları bastırabilmezdik. Kitaplarımıza düşmezdi. Bu cür şiirleri biz arşivimizde saklıyorduk. Ben bu yakınlarda arşivimi yokladım ve buradan tahminen bir 50'ye kadar şiir taptım. O şiirler ki vaktiyle yazmışam, mesela 60. yıllarda, 70. yıllarda, lakin bastırabilmemişim. O şiirlerden birini size okumak istiyorum. Örümcek ağ bağladı. Bizde danılmak sözü, danmak sözü inkar etmek manasındadır. Tarihimiz danıldı. Uydurma tarih ile kimliğimiz anıldı. Öz kökünü bilmeyen gözü küllü bu millet, zamanın yollarında her adımda yanıldı. Uydurma tarih bizi annemizden ayırıp, yad anneden alınmış kundakta kundakladı. Temelimiz lahladı. Bu halkın tarihini düz bildiren, düz yazan tarih kitaplarında örümcek ağ bağladı. Kime diyek derdini bu dövranın, bu günün? Vazifeye sümsünen, vazife kürsüsünün birinci pillesinde merkezden noktalandı. Yani Moskva'dan merkez, biz onu diyirdik. Yani vazife adamları bir kadar göreve kalkmış, bu eski zamanda göreve kalkmış adamlar kendisini anlamak isteyende derhal merkezden, yani Moskova'dan noktalanardı. Noktalanmak yani çekti, dedi yani artık açık konuşma. Kime diyek derdini bu dünyanın, bu günün? Vazifeye sümsünen, vazife kürsüsünün birinci basamağında merkezden noktalandı. Erkekliği vardısa bu anda ahtalandı. Yürekteki cesaret, merdanelik, deyanet çeğrendi, yağmalandı. Cesur geçmişimizden üzüldü ellerimiz. Şeref bildik özgeye kul olmağı yoksa biz. Her türlü zulmü yuttuk. Köleliği kazanıp erkekliği unuttuk. Vicdan, düzlük, hakikat sürgün oldu bu yerden. Yaltaklık ve ihanet silahını yağladı. Cesaret kılıcının ağzı düştü keserden. Kabzesinde, kınında örümcek ağ bağladı. Dilimiz yasak oldu. Ruhumuz kalbimizde ebedi tutsak oldu. Ruhsuz yaşadıkça biz, vicdanımız, aşkımız yüzümüze ak oldu. Biz böylece yaşadık, yaşamadık, süründük. Emelimizde değil, sözümüzde göründük. Ruhumuz kan ağladı. Cami kapılarında örümcek ağ bağladı. Hakikat dile geldi. Dilde ilişti kaldı. Hakikatin üstüne yalanlar kölge saldı. Savaşmadık, barıştık. Biz azatlık adlanan bir uydurma masalla. Ölen düşüncelere kalbimiz yas sakladı. Hakikati demekten oyla korktuk, akılla.

أجرام إله أوش.

0: Hud 45-47 Hazreti Nuh'un duası. Ve Nuh Rabbine şöyle yalvardı:
1: Rabbim, o benim oğlumdu, ailemden biriydi. Bir kez daha anladım ki senin sözün herkesi kapsayan gerçeğin ta kendisiymiş ve senmişsin hakimler hakimi.
0: Allah buyurdu ki: Ey Nuh, kesinlikle o senin ailenden sayılamaz. Dolayısıyla bu yakarışın doğru olmayan bir davranıştır. Bundan böyle hakkında bilgi sahibi olmadığın bir şeyi benden isteme. Elbet ben sana cahillerden olmamanı öğütlüyorum. Nuh şöyle dedi:
1: Rabbim, hakkında bilgim olmayan bir şey istemekten sana sığınırım. Zira eğer beni bağışlamaz ve bana merhamet etmezsen büsbütün kaybedenlerden olurum.

Hazreti Hak bu asırda seni sultan etmiş. Hüsnü ahlakı hulusi sana ihsan etmiş. Almadın gerçi zahir hocasından dersi, okutup ilmiyle dün faikül akran etmiş. Nuru veçinde yazılmış, budur evladı nebi. Can gözüyle okuyanlar seni canan etmiş. Hali hazırda fuzuliliği tevfik kılıp, şiir inşa dile de kamil insan etmiş. Fazlını, kadrini takdir edemezler nadan. Zahiren insan iseler manada hayvan etmiş. Kim severse seni candan, o efendim mümin, seni rencide eden münkiri süfyan etmiş. Çok şükür Rabbime, candan severim sıdk ile ben, bu atayayı bana Halık-ı Yezdan etmiş. Hakka binlerle şükür, darendeyi ihya etti. Ehli tevhidin içinden seni kumandan etmiş. Seni vasfetmeye korkmaz da liyakat ne gezer. Sana karşı muhabbet

Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, benim suy ihtiyarımla ömrüm ve gençliğim zayi olup gitti. Ve o ömür ve gençliğin meyvelerinden elimde kalan elem verici günahlar, zillet verici elemler, delalet verici vesveseler kalmıştır. Ve bu ağır yük ve hastalıklı kalp ve hacaletli yüzümle kabre yakınlaşıyorum. Bil müşahede, göre göre, gayet süratle, sağa ve sola inhiraf etmeyerek, ihtiyarsız bir tarzda, vefat eden ahbab ve akran ve akaribim gibi kabir kapısına yanaşıyorum. O kabir, budar-ı faniden firak ebedi ile ebedül abad yolunda kurulmuş, açılmış evvelki menzil ve birinci kapıdır. Ve bu bağlandığım ve meftun olduğum şu dar-ı dünyada kat'i bir yakin ile anladım ki heliktir gider ve fanidir ölür. Ve bir müşahede içindeki mevcudat dahi birbiri arkasından kafile kafile göçüp gider, kaybolur. Hususan benim gibi nefsi emmareyi taşıyanlara şu dünya çok gaddardır, mekkardır. Bir lezzet verse bin elem takar, çektirir. Bir üzüm yedirse yüz tokat vurur. Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, külli etin karib sırrıyla ben şimdiden görüyorum ki yakın bir zamanda ben kefenimi giydim, tabutuma bindim, dostlarımla veda eyledim. Kabrime teveccüh edip giderken senin dergah-ı rahmetinde cenazemin lisan-ı haliyle, ruhumun lisan-ı kaliyle bağırarak derim: el aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın hacaletinden kurtar. İşte kabrimin başına ulaştım. Boynuma kefenimi takıp kabrimin başında uzanan cismimin üzerinde durdum. Başımı dergah-ı rahmetine kaldırıp bütün kuvvetimle feryat edip nida ediyorum: el aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın ağır yüklerinden halas eyle. İşte kabrime girdim, kefenime sarıldım. Teşhiyeciler beni bırakıp gittiler. Senin af ve rahmetine intizar ediyorum. Ve bil müşahede gördüm ki senden başka melce ve mence yok. Günahların çirkin yüzünden ve masiyetin vahşi şeklinden ve o mekanın darlığından bütün kuvvetimle nida ediyorum. Ve diyorum: el aman, el aman, ya Rahman, ya Hannan, ya Mennan, ya Deyyan, beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar, yerimi genişlettir. İlahi, senin rahmetin melceimdir ve rahmetellil alemin olan Habibin senin rahmetine yetişmek için vesilemdir. Senden şekva değil, belki nefsimi ve halimi sana şekva ediyorum. Ey Halık-ı Kerimim ve ey Rabbi Rahimim, senin insan ismindeki mahlukun ve masnuun ve abdin hem asi, hem aciz, hem gafil, hem cahil, hem alil, hem zelil, hem musi, hem müsin, hem şaki, hem seyyidinden kaçmış bir köle olduğu halde 40 sene sonra nedamet edip senin dergahını avdet etmek istiyor. Senin rahmetine iltica ediyor. Hadsiz günah ve hatiyalarını itiraf ediyor. Evham ve türlü türlü illetlere müptela olmuş, sana tazarru ve niyaz eder. Eğer kemali rahmetinle onu kabul etsen, mağfiret edip rahmet etsen, zaten o senin şanındır. Çünkü Erhamurrahiminsin. Eğer kabul etmezsen, senin kapından başka hangi kapıya gideyim? Hangi kapı var? Senden başka Rab yok ki dergahına gidilsin. Senden başka hak mabud yoktur ki ona iltica edilsin. La ilahe illa ente vahdeke la şerike lek. Ve ahirul kelami fid dünya
وأول الكلام في الآخرة وفي القبر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم.

0: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.
1: Şimdi reklamlar.
2: Aracınız emin ellerde. Black Diamond Oto Kaporta Boya Salih Usta. Kaporta ve boya işlemleri, pastacıyla, boya koruma, seramik kaplama ve çelik rötuş uygulamalarında profesyonel hizmet sunuyoruz. Üstelik kasko ve sigorta anlaşmalarımız sayesinde hasar süreçlerinizi güvenle yönetiyoruz. Kaliteli işçilik, güvenilir hizmet ve kusursuz sonuç için sizleri bekliyoruz. Black Diamond Oto Kaporta Boya Salih Usta. Adres: Şahin Bey Sanayi Sitesi, Mavi Kent Mahallesi, 135024 No'lu Sokak, numara 18 Taksim A, Şahin Bey, Gaziantep. İletişim: 0553 735 8427, 0553 735 8427.
3: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
4: Ey Dur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Ey Dur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Ey Dur Turizm irtibat 0506 218 4780 0534 716 2027.
5: Türkiye'nin emlak markası T Mahalle. Her mahallede olma arzumuzla. Franchise başvurusu için www.tmahalle.com.
6: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
7: Evşenül Kebir.
8: Bismillahirrahmanirrahim.
7: Evşenül Kebir.
8: Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme inni es'eluke bi esmaike.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım, senin isim ve ünvanlarına dayanarak sana yalvarıyorum. Ey gerçek mabud olan, ey kemal ve geniş rahmet sahibi olan, ey cemal ve ince rahmet ve şefkat sahibi olan, ey sonsuz ilim sahibi olan, ey sonsuz hilm sahibi olan, ey sonsuz büyüklük sahibi olan, ey sonsuz hikmet sahibi olan, ey zamanları aşan kadim, ey mekanları aşan mukim, ey sonsuz kerem ve ihsan sahibi, seni tenzih ve tesbih ediyorum. Senden başka ilah yoktur. Eman veren sensin. Eman diliyorum. Sen bizi ateşten kurtar.
1: Ya.

0: Ey maddi ve manevi başkanların başkanı, ey bütün dua ve isteklere cevap veren, ey bütün iyilik ve hasenatın tek sahibi olan, ey dereceleri yüksek olan, ey bereketleri büyük olan, ey hataları affeden, ey belaları kaldıran, ey sesleri, zikirleri işiten, ey istekleri veren, ey sır ve gizli şeyleri bilen, seni tenzih ve tesbih ediyorum. Senden başka ilah yoktur. Eman veren sensin. Eman diliyorum. Sen bizi ateşten kurtar.
1: Ya.

0: Ey en iyi şekilde affeden, ey en iyi yardım eden, ey en iyi yargılayan, ey en iyi açan, ey en iyi anan, ey en iyi varis olan, ey en iyi öven, ey en iyi rızık veren, ey işleri en iyi çözen, ey en iyi şekilde ihsan eden, seni tenzih ve tesbih ediyorum. Senden başka ilah yoktur. Eman veren sensin. Eman diliyorum. Sen bizi cehennem ateşinden kurtar.
1: Ya men

0: nar.
1: Ey İzzet, cemal ve güzellik yalnız kendisinde olan, ey mülk, celal ve büyüklüğün tek sahibi olan, ey kudret ve mükemmellik yalnız kendisinde olan, ey büyük ve yüce yalnız kendisi olan, ey tuzağı, imtihanı şiddet olan, ey cezası şiddetli olan, ey hesabı seri olan, ey sevabın iyisi yalnız kendisinde olan, ey ana kitap kendi katında olan, ey ağır bulutları inşa eden, seni tenzih ve tesbih ediyorum. Senden başka ilah yoktur. Eman veren sensin. Eman diliyorum. Sen bizi ateşten kurtar.

0: Allah'ım, senin isim ve ünvanlarını kendime şefaatçi yaparak sana yalvarıyorum. Sen çok şefkat sahibisin, çok nimet sahibisin, her şeyi halledensin. Mağfiretin sonsuzdur, delil ve bürhansın, sultan ve hakimsin, münezzehsin. Ancak senden yardım dilenir, ihsan ve beyanın sahibisin, eman veren sensin. Seni tesbih ederiz, senden başka ilah yoktur. Eman ve emniyet verensin, bizi cehennem ateşinden koru.
1: Ya men tevâza'a kullu şey'in li'azametih, ya men istesleme kullu şey'in li'kudretih, ya men zelle kullu şey'in li'izzetih, ya men khada'a kullu şey'in li'heybetih, ya men inqâde kullu şey'in li'mülketih, ya men dâne kullu şey'in min mekâfetih, ya men inşakkatil cibâlu min haşyetih, يا من قامت السماوات بأمره يا من استقرت الأرض بإذنه يا من لا يعتدي على أهل مملكته سبحانك لا إله إلا أنت الأمان الأمان خلصنا من النار.
0: Ey her şeyin onun büyüklüğü için alçaldığı, ey her şeyin kudretine teslim olduğu, ey her şeyin onun izzeti karşısında zelil olduğu, ey heybetine karşı her şeyin huşu duyduğu, ey her şeyin onun idaresine boyun eğdiği, ey her şeyin onun korkusundan ona kul olduğu, ey haşmetinden dağların yarıldığı, ey göklerin onun emriyle ayakta durduğu, ey yerin onun izniyle istikrar kazandığı, ey kendi memleketinin ahalisine zulmetmeyen, seni tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen bize eman vererek cehennem ateşinden koru.

Ey hataları affeden, ey belaları kaldıran, ey umut ve ricaların son merci, ey hediye ve ihsanları güçlü ve güzel olan, ey hediyeleri bol olan, ey mahlukatın razıkı olan, ey ihtiyaçları gideren, ey şikayetleri işiten, ey müfrezeleri gönderen, ey esirleri salıveren, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar. Ya

0: Ey hamd, şükür ve senanın tek sahibi. Ey şeref ve yücelik sahibi. Ey iftihar ve güzellik sahibi. Ey söz ve vefa sahibi. Ey af ve rıza sahibi. Ey ikram ve vergi sahibi. Ey yargı ve çözüm sahibi. Ey izzet ve ebedilik sahibi. Ey cömertlik ve nimetler sahibi. Ey şahane fazl ve ihsanlar sahibi. Seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen eman verensin. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
1: Ve es'eluke bi esmâinke ya mani' ya dafi' ya nafi'

0: Allah'ım, senin isimlerine dayanarak sana yalvarıyorum. Ey istediği şeye mani olan, ey belaları defeden, ey menfaat veren, ey her şeyi işiten, ey terbiye ederek yükselten, ey her şeyi sanatla yapan, ey şefkat ve rahmetiyle her şeye yardım eden, ey her şeyi kapsayan, ey her şeyi kuşatan, ey her nevi imkana sahip olan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
1: Ya

Ey sanatla yapılan her şeyin sanatkarı olan, ey her yaratığın halıkı olan, ey rızık tüketen her şeyin razıkı olan, ey her mülkün sahibi, ey her sıkıntıya düşenin sıkıntısını gideren, ey her üzüntüye düşene sevinç veren, ey rahmete muhtaç herkesin rahmet edicisi olan, ey yardımdan mahrum kalmış herkesin yardımcısı olan, ey her ayıplıyı örten, ey bütün mazlumların sığınağı olan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.

0: Ey şiddet zamanımda hazırlığım, ey musibet anımda umudum, ey vahşet anımda ünsiyet verenim, ey gurbette sahip ve arkadaşım, ey nimet zamanımda veli nimetim, ey sıkıntı zamanımda sıkıntımı açan, ey muhtaç olduğumda ihtiyacıma koşan, ey zor zamanımda sığınağım, ey büyük korkularda yardım edenim, ey şaşırdığımda rehberim olan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
1: Ya.

Ey her nevi gizli ve gaybi şeyleri bilen, ey her çeşit günahı affeden, ey her nevi aybı örten, ey bütün sıkıntıları gideren, ey kalpleri değiştiren, ey kalpleri süsleyen, ey kalpleri nurlandıran, ey kalplerin tabibi olan, ey kalplerin habibi olan, ey kalplere ünsiyet veren, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar. Ve eselüke

0: Rabbu.
1: Allah'ım, senin isimlerini şefaatçi yaparak senden istiyor ve sana yalvarıyorum. Ey son derece büyük ve celalli olan, ey maddi manevi bütün güzelliklerin sahibi olan, ey kendine güvenilen vekil, ey zor işleri üzerine alan kefil, ey iyi işlere rehber olan, ey yapılan yanlış ve hataları izale eden, ey her şeyden haberdar olan, ey görünmeyecek kadar latif olan, ey son derece aziz olan, ey bütün kainatın tek sahibi ve yöneticisi olan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
0: Yeah.

0: Ey seçkinlere rehber olan, ey yardım dileyenlere yardım eden, ey kurtarılmak isteyenleri kurtaran, ey himaye isteyenleri himaye eden, ey isyan edenlerin sığınağı olan, ey günahkarları affeden, ey korkanlara eman veren, ey miskinlere rahmet eden, ey vahşet duyanlara ünsiyet veren, ey zorda kalanların duasını kabul eden, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
1: Ya zel cudi vel ihsan, ya zel fadli vel imtinan, ya zel emni vel eman, ya zel kudsi ve sübhan, ya zel hikmeti vel beyan, ya zel rahmeti vel ridvan, ya zel hücceti vel burhan, ya zel azameti vel sultan, ya zel afvi vel gufran, ya zel ra'feti vel musta'an. Sübhaneke la ilahe illa entel emanul eman, hallisna minen nar.
0: Ey cömertlik ve ihsan sahibi, ey fazl ve nimet sahibi, ey emn-ü eman sahibi, ey mukaddeslik ve paklık sahibi, ey hikmet ve beyan sahibi, ey rahmet ve rıza sahibi, ey delil ve bürhan sahibi, ey büyüklük ve saltanat sahibi, ey af ve bol mağfiret sahibi, ey şefkat, rahmet ve yardım sahibi, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
1: Allahumma rabbana khallisna ve ecirna ve neccina minen nar ve min kulli nar. Ba'afina ve'afu anna ve edkhilnel cennete dara kudusike ma'al ebrar. Bi'afuike ya mucir, bi'fadlike ya gaffar. وأسألك بحق هذه الأسماء الكريمة الشريفة والصفات الجليلة اللطيفة أن تصلي على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد علم الله. بسم الله، حسبي الله، لا إله إلا الله، شهد الله، قل هو الله، ما شاء الله، ربي الله، تبارك الله، تعالى الله، توكلت على الله، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. سبحانك يا لا إله إلا أنت الأمان الأمان، لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. يا الله يا رحمن يا رحيم يا غفور يا شكور، أسألك بما أحصيته عليك من أسمائك الحسنى وصفاتك العليا وكلماتك التامة أن تغفر لي ولوالدي ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، وترحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك من خلقك، وأن تقضي حوائجنا وتعطينا سؤالنا في الدنيا والآخرة، وتختم لنا بالسعادة والشهادة والكرامة والبشرى عند فراق الدنيا، وتجزي محمدا صلى الله عليه وسلم عنا ما هو أهله ومستحقه، وألا تكلنا على أنفسنا طرفة عين ولا إلى أحد من خلقك، وتصلح لنا شأننا، وأن تحرسنا بعينك التي لا تنام، وتحفظنا بركنك الذي لا يرام يا ذا الجلال والإكرام، وأن تصرف عنا وعمن علق عليه هذه الأسماء آفة الجن والإنس والشياطين وزلزلة الأرض ودكدكة الجبال من خشيته، وآفة الطاعون والوباء وعين السوء ووجع الجوارح وسائر الآفات، وتحفظنا من كل شر وسوء، وترزقنا السلامة والعافية والخير في الدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، آمين.
0: يا الله يا ربيمز، sen bizi ateşten, cehennemden halas eyle. Kurtar, necat ver, bize afiyet ver, bizi affet, iyilerle beraber mukaddes memleketin olan cennetine bizi koy. Ey kurtaran, ey günahları affeden, ey Allah'ım,
2: Senin şu kerim, şerefli isimlerin ve büyük, yüce, latif sıfatlarının hakkı için sana yalvarıyorum ki, Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve onun âl ve ashabına, onun hasenatı adedince salavat ve rahmet indiresin. Söyle, Allah'ın ismiyle o bana yeterdir. Ondan başka ilah yoktur. Allah şahittir. O her yerde hazır ve nazırdır. Beni terbiye eden odur. Onun istediği olur. Onun her şeyi güzeldir, hoştur. O yücedir. Ona tevekkül ettim. Allah seni onlardan koruyacaktır. O işiten ve bilendir. Allah'ım, seni bütün kusurlardan tenzih ederim. Senden başka ilah yoktur. Gerçek eman ve kurtuluş ancak sendedir. Seni sena edecek gücüm yoktur. Sen kendi kendini sena ettiğin gibisin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Gafur, ya Şekur, kendi hakkında yad ettiğin güzel isimlerin ve yüce sıfatların ve mükemmel sözlerin olan Kur'an'ın ile sana yalvarıyorum ki, beni, ana babamı, üstadlarımızı, talebelerini, bütün ölü, diri, mümin ve müminatı, Müslim ve Müslimatı mağfiret eyle. Günahlarımızı sil, ibadetlerimizi kabul et. Bize başkalarının merhametine muhtaç etmeyecek bir şekilde rahmet et. İhtiyaçlarımızı gider. Dünya ve ahirette istediklerimizi ver. Ve dünyadan ayrılışımızda bize saadet, şehitlik, keramet ve müjde ile biten hüsnü hatime, güzel sonuç ver. Bizden Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme ehil ve müstahak olduğu ne varsa ver. Bir an bile olsa bizi ne bize ne de başka bir mahlukatına bırakma. Durumumuzu ıslah et. Uyumayan gözünle bizi gözetle. Görünmez dayanaklarınla bizi koru. Ey celal ve ikram sahibi! Bizi ve bu isimleri taşıyanı ins, cin ve şeytanların afetlerinden, arzın zelzelesinden, dağların senin korkundan dolayı dökülmesinden, taun ve vebadan, kötü gözlerden, ağrı vesaire afetlerden beri tut. Bizi her türlü şer ve kötülüklerden koru. Bize dünya ve ahirette selamet, afiyet ve hayır nasip eyle. Ey rahmet edicilerin en iyisi, ey bütün merhamet ve şefkatlerin, ey rahmet edicilerin en iyisi, ey bütün merhamet ve şefkatlerin kendi merhametinin bir gölgesi olduğu.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Türkiye'nin emlak markası T-Mahalle. Her mahallede olma arzumuzla. Franchise başvurusu için www.tmahalle.com.
3: Ey Tur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Ey Tur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Ey Tur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
4: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr.
5: Hadis Bahçesi. Eser Camius Sagir. İmam Suyuti. Seslendiren Hasan Basri Gökbulut.

0: Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecma'in. Rabbi şrahli sadri ve yessirli emri ve ahlul ukdeten min lisani yefkahu kavli ve ufavvidu emri ilallah innallaha basirun bil ibad. Bismillahirrahmanirrahim. Değerli dinleyicilerimiz, inşallah Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bizlere buyurmuş olduğu hadis-i şerifleri okumaya devam edeceğiz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Uteytu bi makalidid dünya ala feresin. Bana dünyanın anahtarları, kilitleri verildi. Neyin üzerinde verildi? Ala feresin, bir atın üzerinde. Eblaka, öyle bir at ki böyle rengi balık dediğimiz ne siyah ne de tam beyaz. Böyle ikisinin arasında böyle insanları cezbeden, insanların hoşuna giden bir renk olduğu söyleniyor bu. Ve bu tür atları da insanlar çok severmiş. Böyle bir atın üzerinde ne yapılmış? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme dünyanın hazineleri, anahtarları bu şekilde verilmiş. Cenibi, işte onunla birlikte bana geldi. Kim? El Cibrilü, Cebrail aleyhisselam geldi. Kadifetun min sundisin. Bir de böyle kadife dediğimiz, hani kumaş var ya, böyle yumuşak, böyle parlak, güzel olan, hepimiz biliriz onu. Bir de ne var? Sündüs dediğimiz böyle ince, çok ince dokunmuş ipek. Çok değerli. Bir de o dönemi düşünün. Hani o dokuma vasıtalarının zayıf olduğu bir dönemi düşünün ki o dönemde çok ince bir şekilde dokunmuş olan o sündüs dediğimiz ipekten böyle ince kumaşlar. Bu şekilde Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme getirilmiş. Şimdi bunlar nedir? Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme verilen değeri, önemi gösteriyor. Allah-u Teala bunu bir anda böyle hemen Peygamberimizin önüne de koydurabilirdi. Ama ne yapıyor Allah-u Teala? Peygamberimize verdiği önemden dolayı, çünkü onu Habib ittikaz etmiş, yani dostu, sevgilisi kılmış, ona ne yapıyor? Alemlere rahmet olarak gönderdiğinden dolayı ayrı bir ihtiram gösteriyor ve bu anahtarları güzel bir şekilde, iç açıcı olan o kadife ve sündüz kumaşların içerisinde ve öyle bir hayvanla da, öyle bir binekle de getiriyor ki can alıcı, güzel, hoşa giden, insanların hoşuna giden, insanların sevdiği bir binek vasıtasıyla ve Cebrail aleyhisselamla birlikte ne yapıyor? Gönderiyor. Biliyorsunuz Allah-u Teala Şura suresinin 12. ayet-i cellesinde de diyor ya, makalidus semavat, yani bütün göklerin ve yerin anahtarları, kilitleri kimindir? Allah'ındır. Allah-u Teala kendisine ait olan anahtarlardan, kilitlerden bir kısmını kime veriyor? Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme veriyor. Yani bu ne demek? Yeryüzündeki madenlerin, yeryüzündeki işte zümrüttü, inciydi, mercandı veya işte birçok altındı veya insanların kullandığı birçok madenler var, onlardı. Hepsini, elması, ne yapıyor? Anahtarlarını Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme veriyor. Bu ne demek? Demek ki İslam ümmeti bu hazinelere hep sahip olacak ve İslam ümmeti bunların sahibi olacak ve bunları sömürü için değil, tek ben yiyeyim, tek ben güçlü olayım değil, bütün insanlığın menfaatine sunmak için, yeryüzünde yaşayan bütün canlıların hak ve hukukunu gözetmek ve adaleti sağlamak, eşit bir şekilde dağıtımını yapmak, bir kimse bir kimseyi sömürmeden herkes eşit bir şekilde hak ve hukuktan faydalansın diye ne yapıyor? Adil olana, hak edene Allah-u Teala bunların anahtarlarını teslim ediyor ki başka bir hadis-i şerifte Peygamberimiz diyor ki yeryüzü böyle dürüldü, bana gösterildi ve ümmetim bunların anahtarlarını, bunların ne varsa hepsini bana getirecektir diyor ve her evde inşallah İslam olacak, İslam söz sahibi olacak, İslam ahlakı ahlaklanacaklar ve güzel bir şekilde huzur bulacak diye Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu müjdeyi bizlere veriyor. İşte önemi belirtmek için, gayb alemindeki bilgileri tazelemek ve imanımızın daha güçlü olabilmesi için o mükaşefe dediğimiz tasavvuftaki hani böyle keşiflere erebilme, kalbin açılması ve o güzelim olayları anlayabilme, kavrayabilmek için ne yapıyor? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bizlere yol gösteriyor. Bize öncülük yapıyor ve biz de bunun vasıtasıyla ne yapıyoruz? Öğreniyoruz. İşte Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de az önce de belirttiğim gibi ne diyor? Bütün göklerin ve yerin hazineleri, kilitleri, anahtarları Allah'ındır. Hiç kimsenin erişemediği, el süremediği hazineleri, gizli servetleri ne yapar Allah? Dilediğine verir. Dilediğinin rızkını açar, dilediğinin rızkını keser. Kimine Allah-u Teala bol verir, kimisine de biraz dar verir, elini kısar. Aynı kimseye de bazen bol verir, bazen dar verir. Bakarsınız bir insan biraz bolluk görür, bazen darlık görür. Bakarsınız birisi hep bolluk görür, birisi darlık görür. Bu nedir? Allah-u Teala'nın hikmetidir. Allah-u Teala bu rızkı ne yapar? Bu hazineleri dilediğine çok verir, dilediğine az verir. Bu şekilde gider. Çünkü Allah-u Teala her şeyi bilendir. İnsanı da yarattığı için insanı da çok iyi bilir. Bildiği için ne yapar? Bazen onun rızkını bollaştırır, bazen darlaştırır, bazılarının rızkını çok bol verir, bazılarının dar verir. Hepsini her yönüyle çok iyi bilir, her yaptığını gereği gibi bilerek yapar. Her dileğinde, her isteğinde, dar vermesinde de bir hayır ve hikmet vardır ve bol vermesinde de büyük bir hikmet vardır, büyük bir hayır vardır. İşte öncesine göre bir sebep, sonrasına da bir hazırlıktır ki şüphesiz ki Allah ne dilerse ona hükmeder. Çünkü Allah-u Teala Maide suresinde ne diyor? Allah ne dilerse ona hükmeder. Yani onun iradeye bağlı bir emir olan şer'i kanun koyma, teşri mükemmel bir ilimle de alakasını gösterir. Her şeyi bilerek düzenli yerinde yapar ve bu şekilde de insanlara verir. İşte bizim kader konusunda olsun, rızık konusunda olsun ve diğer şeylerdeki hassasiyetimizden dolayı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bizlere bunu bildiriyor ki imanımız artsın, imanımız güçlensin ve boş kuruntulara kapılmayalım. Ve bunu bize anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme bu şekilde geliyor değil mi? Cebrail aleyhisselam vasıtasıyla dünyanın anahtarları geliyor ki böyle beyaz ve siyah renkli, az önce de kısaca belirtmeye çalıştım, böyle bir hayvan ve bir kısmı bunun Cebrail'in atı olduğunu da söylüyor. Cebrail'in atına Hayzum diyorlar. Bu isimle adlandırıyorlar ve Cebrail aleyhisselamın bununla geldiği belirtiliyor. İşte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bizlere iman yönünden o gayb alemine dalabilmemiz, mükaşefe alemine dalabilmemiz için ve kader noktasında olsun, az önce belirttim, rızık noktasında olsun birçok meselede de işi bilmemiz için ve bu yönde de çalışmamız gerektiğini belirtmek için ne yapıyor? Bu hadis-i şeriflerle bize yol gösteriyor, bize bilgiler veriyor. Kula düşen nedir? Sebeplere sarılmak, esbaba sarılmak. Bu nedenle de ne demişler? Bir kaidedir. Esbaba tevessül, tevekküle mani değildir. Gereken şartları ne yapacak kul? Bir kul olarak vazifesini, görevini yerine getirecek. Mesela tarlasını sürecek, ondan sonra tohumunu atacak, ilacını verecek, efendim ayrık otlar olur, yaramaz otlar olur. Onları da ne yapacak? Temizleyecek. Ondan sonra Rabbisine tevekkül edecek. Rabbisi işte sulama olarak rekolte deniyor. İşte ürünün kalitesi olarak, fazlalık olarak onlar da nedir? Allah-u Teala'ya elini açacak. Ya Rabbi ben bunları yaptım. Bundan sonrası da senin bileceğin diyecek. Ve bu şekilde hem esbaba tevessül edecek hem de Rabbisine tevekkül edecek. Ve bunun pekişmesi için Peygamberimiz de bu hadis-i şeriflerde bizlere anlatıyor. Ve bu hadis-i şerifleri gereği gibi anlamayı Allah-u Teala bizlere nasip eylesin. Ve bu hazinelerde ne olacak? Ümmete verilecek. Ve ümmette inşallah bu hazineleri hak edenlere hak ettiği şekilde verecek, yerine getirecek, zekatını verecek, fitresini verecek, sadakasını verecek, fakirlerle yardımlaşacak, mazlumlarla yardımlaşacak, ihtiyaç sahiplerine verecek ve malı gereği gibi vermiş olacak. Diğer hadis-i şerifte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Üsbüt Uhud'u. Ey Uhud, sakin ol. Sabit dur, sakinleş. Fe innema aleyke nebiyyun. Senin üzerinde bir peygamber var. Ve sıddıkun, bir sıddık var. Ve şehidan, iki tane de şehit var diye Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Değerli kardeşlerim, Uhud Dağı'nın önemi çok büyük. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Uhud bizi sever, biz de Uhud'u severiz. Yani bir dağ düşünün ki peygamberimizi seviyor. Peygamberimize ve onun sahabesini seviyor. Müslümanları seviyor. Değil mi? Bizi sever diyor. Bu nedenle bizi seven bir dağ, peygamberi seven bir dağ, Müslümanları seven bir dağ, Uhud. Böyle ona Uhud demesinin Arapça biliyorsunuz ahad tek demektir, bir demektir. Böyle silsile dediğimiz hani böyle sıra dağ değildir. Gidenler kardeşlerimiz bilirler umre için, hacca için gidenler, Medine'yi ziyaret edenler o Uhud dağını gördükleri zaman böyle tek başına bir dağdır. O Medine'ye girişte de kendini hemen gösterdiğinden dolayı tek manasına Uhud ismi verilmiş. Ve Uhud savaşı olduğu zaman biliyorsunuz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sırtını bu dağa dayamış ve öyle bir mevzi almış. Mekke müşriklerinin saldırılarına karşı korunmaya geçmiş ve hatta biliyorsunuz Peygamberimizin mübarek dişleri kırılmış, yüzü yaralanmış. O zaman da bu dağa sığınmış. Hatta orada bir mağara var. Bazı kardeşlerimiz işte gücü kuvveti yerinde olanlar veya bazen kapatılıyor, gidilemiyor veya o durumu aşanlar oraya gidip görürler. Küçük bir dağdır, böyle namaz kılacak bir dağdır. Hatta böyle Peygamberimizin böyle yorgunluktan yaralanmış, böyle biraz dermanı zayıflıyor. O esnada Hazreti Talha böyle sırtına koyup Peygamberimizi o mağaraya doğru çıkartıyor, yardımcı oluyor. İşte böyle bazı olayları görmüş, İslam'ın mücahitlerinin, o sahabenin şehit olduğunu görmüş, onları bağrında barındırıyor. Hazreti Hamza olsun, Amr bin Cumuh olsun, birçok sahabe biliyorsunuz orada Uhud şehitliği de vardır ve Peygamberimiz mümkün mertebe sık sık o şehitliği ziyaret etmiş ve hatta bizlere de ümmetine de o şehitliği ziyaret etmeyi tavsiye etmiş. İşte Uhud böyle önemli bir dağ, mübarek bir dağ. Onun bereketi anlatılamaz ama başka bir sohbetimizde inşallah Uhud Savaşı ile ilgili olur. Diğer bir konu geldiği zaman daha da anlatmaya çalışırız. Böyle bir değerli dağ. Hatta orada bir yemiş var diyor Peygamberimiz. Geldiğiniz zaman ondan bile olsa bir tadın diyor. Böyle acıymış, böyle dikenli bir varlık olduğu söyleniyor. Onu bile tadın diye bu şekilde buyuruyor. Neden? Çünkü insanlar uğursuzluğa inanmasın diye. Hani oraya zulüm etmesin diye bu şekilde buyurmuş. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir gün kendisi Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer ve Hazreti Osman olduğu halde Uhud'a çıkıyor. Ve Uhud dağı peygamberimize olan sevgisinden, haşyetinden dolayı titremeye başlıyor. İşte titreyince peygamberimiz diyor, Üsbüt Uhud, ey Uhud sakin ol. Senin üstünde kim var? Bir peygamber var. Senin üstünde bir sıddık var. Senin üzerinde de iki tane şehit var demek suretiyle. Hem gaybi olarak bir mucize olarak Allah-u Teala'dan gelmiş olan bir haberi belirtiyor. Niye? Peygamberimizden sonra kim geliyor? Hazreti Ebu Bekir. Sonra kim geliyor? Hazreti Ömer geliyor. Sonra kim geliyor? Hazreti Osman geliyor. Hem onların sırasını belirtiyor, hem de onların şehit olacağının haberini, müjdesini veriyor ve bize de bir haber vermiş oluyor. İşte orada Peygamberimiz Uhud'a sakin ol deyince Uhud dağı o peygambere itaat etmesinin gerekliğinden dolayı, onu sevdiğinden dolayı birinci de onun haşyetinden, ona sevgisinden, heyecanından dolayı titriyor. İkincide de onun emrini dinlemek için sükut ediyor, sakinleşiyor, hiç sallanmamış gibi oluyor. Ve bu şekilde peygamberimize sevgisini de göstermiş oluyor. Şimdi derler ya bazı varlık cansızdır. İslam'a göre hiçbir varlık cansız değildir. Her varlıkta bir can vardır ve her varlıkta Allah-u Teala'yı tesbih eder, zikir eder. Çünkü biliyorsunuz Allah-u Teala İsra suresinde bütün varlıkların Allah-u Teala'yı zikir ettiğini, tesbih ettiğini haber veriyor. Fakat biz anlayamıyoruz ve bütün varlıklarda nedir? canlılık örneği vardır içerisinde. İslam akidesi bunu gerektirir. İşte biz burada Uhud Dağı'nın bu şekilde gündeme geldiğini, canlılığını gösterdiğini, peygambere sevgisini gösterdiğini ve peygamberin emrine itaat ettiğini görüyoruz ve peygamberimiz de burada büyük bir mucizeyi de haber vermiş oluyor. Bunları anlamayı, kavramayı Allah bizlere nasip eylesin. O mübarek dağı görmeyi, gezmeyi, sevmeyi nasip eylesin bizlere inşallah Rabbimiz. Değerli kardeşlerim, bugünkü Hadis Bahçesi programında sonuna geldik. Bir dahaki Hadis Bahçesi programında buluşmak ümit ve dileğiyle sizlere emanetleri zayi etmeyen Allah-u Teala'ya emanet ediyor. Selamların en güzeli olan Allah-u Teala'nın selamıyla selamlıyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.
1: Hadis Bahçesi. Eser Camius Sagir. İmam Suyuti. Seslendiren Hasan Basri Gökbulut.

0: Ey kişi, kalbinde Allah sevgisinden başka bir şey olmadığı zaman bil ki çok zenginsin. İbni Vefa.
1: Öz Balboya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Öz Balboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.ozbal.com.tr

0: Gönlümüzden gönlünüze. Davet Radyo.
1: Şimdi reklamlar.
2: Türkiye'nin emlak markası T-Mahalle. Her mahallede olma arzumuzla. Franchise başvurusu için www.tmahalle.com.
3: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
4: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres: Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim'a, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
5: Eydur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eydur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
6: Aracınız emin ellerde. Black Diamond Oto Kaporta Boya Salih Usta. Kaporta ve boya işlemleri, pastacıyla, boya koruma, seramik kaplama ve çelik rötuş uygulamalarında profesyonel hizmet sunuyoruz. Üstelik kasko ve sigorta anlaşmalarımız sayesinde hasar süreçlerinizi güvenle yönetiyoruz. Kaliteli işçilik, güvenilir hizmet ve kusursuz sonuç için sizleri bekliyoruz. Black Diamond Oto Kaporta Boya Salih Usta. Adres: Şahin Bey Sanayi Sitesi, Mavi Kent Mahallesi, 135024 No'lu Sokak, numara 18 Taksim A, Şahin Bey, Gaziantep. İletişim 0553 735 8427 0553 735 8427.
7: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.

0: Özbal Boya günün sözünü sunar.
1: Ey kişi, kalbinde Allah sevgisinden başka bir şey olmadığı zaman bil ki çok zenginsin. İbni Vefa.
0: Özbal Boya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, inşaat ve sanayi boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.ozbal.com.tr.

0: Neml 18-19. Hazreti Süleyman'ın duası. Nihayet Karınca Vadisi'ne geldikleri zaman bir karınca, "Ey karıncalar, yuvalarınıza girin. Süleyman ve ordusu farkına varmadan sizi ezmesin," dedi. Süleyman onun sözüne gülümseyerek dedi ki,
1: "Ey Rabbim, bana ve ana babama verdiğin nimete şükretmemi ve hoşnut olacağın iyi iş yapmamı gönlüme getir. Rahmetinle beni iyi kulların arasına kat."

senden başka yar bilmem. Ömür boyu gözüme bak de yeter. Bakarım başım gözüm üstüne. İster aşk denizine, ister hicran gölüne, ak de yeter, akarım başım gözüm üstüne. Yılda bir olsa bile seviyorum de hele. Senden gelmişse eğer sefadır bana çile. Yalnız kalbimi değil, koca dünyayı bile. Yak de yeter, yakarım başım gözüm üstüne. Başım gözüm üstüne. Yeter ki sen bekle de, hiç kalır sabır taşı. Küçük bir umut bile olur gönül yoldaşı. Razıyım ömür boyu, gece gündüz gözyaşı. Dök de yeter, dökerim başım gözüm üstüne.

Biliyorum. Biliyorum bu aşkın yalnız sensin galibi. Her derdine razıyım, çıkmasın tek talibi. Varsın yağmur yağmasın, sen iste şimşek gibi çak de yeter. Çakarım başım gözüm üstüne. Tek söz etmem bu sevda vursa beni her yandan. Tanrım beni korusun benden bıktığın andan. Ne kadar sevsem bile bir gün olur dünyandan. Çık de yeter, çıkarım başım gözüm üstüne. Biliyorum sevgili, gönlümde yerim gurbet. İster sılaya çağır, ister her gün sürgün et. Sen mutlu ol bir tanem, ben ömür boyu hasret. Çek de yeter, çekerim başım gözüm üstüne. Seni bu kadar sevmek yalnız benim günahım. Hiç şikayet ettim mi? Bir gün çıktı mı ahım? Bir elimde yüreğim, bir elimde silahım. Sık de yeter, sıkarım başım gözüm üstüne. Başım gözüm üstüne.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Eydur Turizm, ihtiyaçlarınızı özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eydur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
3: Aracınız emin ellerde. Black Diamond Oto Kaporta Boya Salih Usta. Kaporta ve boya işlemleri, pastacıyla, boya koruma, seramik kaplama ve çelik rötuş uygulamalarında profesyonel hizmet sunuyoruz. Üstelik kasko ve sigorta anlaşmalarımız sayesinde hasar süreçlerinizi güvenle yönetiyoruz. Kaliteli işçilik, güvenilir hizmet ve kusursuz sonuç için sizleri bekliyoruz. Black Diamond Oto Kaporta Boya Salih Usta. Adres: Şahin Bey Sanayi Sitesi, Mavi Kent Mahallesi, 135024 No'lu Sokak, numara 18 Taksim A, Şahin Bey, Gaziantep. İletişim: 0553 735 8427, 0553 735 8427.
4: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr

0: Ey kişi, kalbinde Allah sevgisinden başka bir şey olmadığı zaman bil ki çok zenginsin. İbni Vefa.
1: Öz Balboya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, inşaat ve sanayi boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Öz Balboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 1133 www.ozbal.com.tr

0: Onlar Allah'ın rızasını, Allah'ın sevgisini her şeyin üstünde tutarlar. Tasavvuf tarihinin müstesna simalarından Rabiatül Adeviye bir defasında Rabbine şöyle yakarıyordu:
1: "Sen tatlı ol da bütün hayat zehir olsun. Sen razı ol da bütün insanlar öfkeyle dolsun. Benim aram yeter ki iyi olsun seninle, isterse harap olsun sonra bütün alemle. Dost olursam eğer seninle ben, gerisi hep boştur. Toprağın üstündeki her şey elbet toprak olacaktır."

0: Gönlümüzden gönlünüze. Davet Radyo.
1: Şimdi reklamlar.
2: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres: Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim'a, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
3: Türkiye'nin emlak markası T Mahalle. Her mahallede olma arzumuzla. Franchise başvurusu için www.tmahalle.com.
4: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi. 0342 322 0444. 322 0444. perayeşilçınar.com.
5: Ey Tur Turizm, ihtiyaçlarınızı özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Ey Tur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Ey Tur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
6: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
7: Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinleyeceksiniz. Emre Manav, 4 mevsim, 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.
8: Peygamber İkliminden. Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allahu Teala'yadır. Selat ve selam Peygamber Efendimiz'e, şerefli ailesine ve şerefli arkadaşların üzerine olsun. Saygıdeğer kardeşlerim, Mekke fethi nice dersler içeriyordu. Mekke fethinin bağrında nice olaylar, nice dersler vardı. Kısa ve özlü bir şekilde bu dersler üzerinde durmamız gerekiyordu. Olayların bağrında yatan dersleri özenle öğrenmemiz gerekiyordu. Anlamlar dünyasına, hikmetler dünyasına girmemiz gerekiyordu. Kureyş, Hudeybiye anlaşmasını hafife alıyordu. Huzallara karşı Beni Bekir kabilesine yardım ediyor, böylece Hudeybiye anlaşmasını bozuyordu. Sözünde durmuyordu. Aslında bu, karşı tarafı hafife almaktı. Azgınların, zalimlerin, kişiliksiz insanların bir çizgisi vardı. Güçlü oldukları zamanlarda hiçbir hukuk tanımazlardı. Hakları çiğnemekten asla çekinmezlerdi. Böylesi insanlara karşı mutlaka güçlü çıkmak, güçle çıkmak gerekiyordu. Hafife almasının, azgınlığının bedelini ödetmek gerekiyordu. Değilse her fırsatta hukuku çiğnemeye yönelirdi. Ya da zaten hiç durdurulamamış olurdu. Onlar ancak güçten, kuvvetten anlarlardı. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şimdi 10.000 kişilik ordusuyla anlaşmaya uymayan bu zalimlerin üzerine yürüyordu. Hafife almanın bedelini öğretiyordu. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Mekke'yi savaşsız, kan dökülmeden almak istiyordu. Efendimizin insana ve topluma ilişkin duyarlılığı zirve boyutlarındaydı. Savaşlarda dahi en az zayiatla çıkılmasına yüksek bir duyarlılık gösteriyordu. Onun hayatındaki bütün savaşlarda iki tarafta ölenlerin sayısı 250 dolaylarındaydı. Bu insanlık tarihinde müstesna bir olaydı. Bu Allah'ın Resulü'nün o yüksek ahlakından, yüksek insanlığından kaynaklanıyordu. Şimdi Mekke fethedilecekti. Mümkünse hiç kan dökülmemeliydi. Bu nedenle Mekke üzerine bir ordu hazırlanırken son derece gizli bir şekilde yürütülüyordu hazırlık. Ama Hazreti Hatib bin Ebi Belta vahim bir yanlış yapıyordu. Neredeyse bir ihanet işliyordu. Bu gizli hazırlığı bir mektupla Mekke'nin liderlerine bildirmek için bir gayret içerisine giriyordu. Ama mektup yakalanıyordu. Suç çok büyüktü. Suçtan öte bir ihanet denilebilecek durum vardı. Peygamber Efendimiz Hazreti Hatip'le görüşüyor ve niçin böyle bir şey yaptığını soruyordu. Hatip niçin yaptığını açık yüreklikle anlatıyordu. Ortada bir gerçek vardı. Niyette asla bir ihanet yoktu. İyi niyetlerle de bilinmeden büyük hatalar yapılabiliyordu. Böyle vahim bir hata Uhud Savaşı'nda da yaşanmıştı. Ayneyn tepesine 50 kişiden oluşan bir birlik görevlendirilmişti. Peygamber Efendimiz onlara çok açık talimatlar vermişti. Cesetlerimizi kartalların alıp götürdüğünü görseniz bile yerinizden ayrılmayın. Bizden haber gelmediği sürece yerinizden ayrılmayın buyurmuştu. Savaşın ilk etabıydı. Müslümanlar savaşın ilk etabında baskın geliyorlardı. Mekke müşrik ordusu belirgin bir bozguna uğruyordu ve kaçmaya başlıyorlardı. Artık ganimetler toplanıyordu. Ayneyn tepesinde olan müminler bu durumu çok daha rahat görebiliyorlardı. Kendilerince tepede beklemenin bir anlamı kalmamıştı. Düşman yenilgiye uğramış kaçıyordu. Ganimetler de toplanıyordu. Tepedeki müminler de tepeyi terk ediyor, savaş alanına iniyorlardı. Ama Halid bin Velid kendi birliğiyle Ayneyn tepesini kolluyordu.
Tepedeki birliğin tepeyi terk ettiğini görünce saldırı emrini veriyor ve sonuçta 70 müminin şehit düşmesine sebep oluyordu. Tepeyi terk etmenin bedeli çok ağır oluyordu. Kardeşlerinden 70 kişi kara toprağa düşüyordu. Peygamber Efendimiz tepeyi terk eden müminlere bir şey demiyordu. Onların bir gerekçesi vardı. Onlara göre savaş bitmişti. Düşman kaçıyordu. Tepede beklemek anlamsız hale geliyordu. Böyle bir gerekçeleri vardı. Şimdi Hazreti Hatip bin Ebi Belta radıyallahu anh bir yanlış yapıyordu ama bir gerekçesi vardı. Efendimiz aleyhissalatü vesselam Hazreti Hatip'in samimi bir mümin olduğunu çok iyi biliyordu. Bedir'de, Uhud'da destan yazmış bir mümindi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hatip'in o gerekçesini kabul ediyor ve ona bir şey söylemiyordu. Ama ayet nazil oluyor, müminlerin düşmanlarını dost edinmemeleri gerektiği öğretiliyordu. Bir gerçek öğretiliyordu. Önce içten ve samimi bir insan olmaktı. Hayatı bunu net olarak belgeleyici olmalıydı. İkinci olarak hatasının sahici, kabul edilebilir bir mazereti olmalıydı. Bunlar varsa o insanın hayatına takılıp kalmak doğru olmazdı. Daha çok o insanın gerçekliğini kabul etmek gerekirdi. Cezalandırmaktan uzak durmak gerekirdi. İslam ordusu Mekke üzerine yürürken yavrularını bağrına basmış bir köpeğe rastlıyorlardı. Peygamber Efendimiz bir mümini görevlendiriyor, köpeği yavrusunu korumasını, zarar verilmemesini istiyordu. 10.000 kişilik dev bir orduyla şehirlerin kalbini, şehirlerin anasını fete giderken yolda bir ayrıntıya yüksek bir duyarlılık sergilemek insanı hayretlere düşürüyordu. Oysa bildiğimiz bir şey vardı. Hayat ayrıntılarda yatardı. Hayatın güzelliği, hayatın ayrıntılarını yakalamakla daha bir güzelleşirdi. Ayrıca hayvanlara karşı ileri boyutta bir merhamet vardı. İslam'ın bir tanımı vardı. Nice tanımlardan bir tanımdı. Halika tazim, mahlukata şefkatti, merhametti. Bir mümin keçisini sağıyordu. Sütle geçimini temin ediyorlardı. Efendimiz aleyhissalatü vesselam o adama keçinin yavrusu için de biraz süt artırmasını tembih ediyordu. Keçinin yavrusunu düşünmesini hatırlatıyordu. Yine Efendimiz aleyhissalatü vesselam kuş yuvalarının bozulmamasını, yumurta ve yavrularının alınmamasını beyan buyuruyordu. Zevk için avcılığın yapılmasını asla tasvip etmiyorlardı. Peygamber Efendimiz bir gün bir tabloyla karşılaşıyordu. Bir adam koyununu kesmek için yatırmış, o vaziyette bıçağını bileliyordu. Efendimiz aleyhissalatü vesselam bu tablo karşısında ürperiyor ve adama "Onu defalarca öldürmek mi istiyorsun?" buyuruyordu. Efendimiz aleyhissalatü vesselam bir gün açlıktan karnı sırtına yapışmış bir deve görüyor ve "Konuşamayan bu hayvanlar hakkında Allah'tan korkun. Besil olarak binin, besil olarak kesip yiyin." buyuruyordu. Ezaya zerrece yer yoktu. Zulme geçit yoktu. Müminin temel duyarlılığı ezadan, zulümden şiddetle sakınmasıydı. Mümin ola ki faydalı olamayabilirdi. Ama asla zarar vermemeliydi. Rahatsızlık verecek bütün hallerden özenle sakınmalıydı. Elinden ve dilinden hiçbir canlı zarar görmemeliydi. Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam Kabe'nin anahtarını dün müşrik olan, bugün mümin olan Osman bin Talha'ya veriyordu. Osman bin Talha uzun yıllar Kabe'nin anahtarına sahip çıkıyordu. Osman bin Talha bu konunun ehliydi. Buna liyakatliydi. İslam'ın temel bir ilkesi vardı. İşi daima ehline vermek vardı.
İslam bu konuyu ölüm kalım boyutlarında görüyordu. Peygamber Efendimiz ümmetine öyle öğretiyordu. İşi ehline vermediğiniz zaman kıyameti bekleyiniz buyuruyordu. İş ehline verilmediğinde o iş alanı için kıyamet kopmuş olurdu. O iş alanında verim giderek ciddi boyutlarda düşerdi. Toplumun o alanla ilgili hukuku çiğnenmiş olurdu. Fert ve toplum o alanla ilgili derin kayıplara düçar olurdu. İmkanlara, zamanlara kıyılmış olurdu. Telef edilmiş olurdu. Bir topluma bundan daha büyük kötülük edilebilir miydi? Kabilecilik anlayışı, liyaketi, işi ehline vermeyi iptal ediyordu. Önce kendi kabilemin insanları deniliyordu. Hukuku merkeze koymuyordu. Kabilesini merkeze koyuyordu. Nice kulların hakkını böylece gasp ediyordu. Rahman-ı Rahim'in asla rıza göstermeyeceği kul hakkını çiğnemeyi kabilecilik uğruna meşrulaştırıyordu. Aslında tam bir ilkellik sergileniyordu. Ama bunu bir de İslam adına yapıyor gibi lanse etmek tam bir şeytanlıktı, tam bir vahametti. Bugün ümmetin bütünlüğünü grupçuluk anlayışları parça parça ediyordu. Her grup kendini ne kadar şuurlu, ne kadar işin ehli görüyordu. Hiçbir grup onların grubu kadar İslam'ı anlamış olamazdı. Bir iş verilecekse, bir tayin yapılacaksa kendi gruplarından olmalıydı. İş o zaman anlam kazanırdı. İş o zaman hedefine varırdı. Değilse o işe, o alana yazık olurdu. Grupçu bakış böyleydi. Bu bakışı bir de mümince bakış diye adlandırıyorduk. İslam'la taban tabana zıt olan bu anlayışı kalkıyor, bir de İslam'la telif ediyor, İslam'a uygun olduğunu dillendiriyor, meşrulaştırıyorduk. Oysa kendi özel işi olsaydı böyle bir şeyi asla yapmazdı. Ümmetin malı denizdi, yemeyen domuzdu ve kervanlar böyle gidiyordu. Grupçu anlayışların birbirlerinden derinlemesine bir farkı da yoktu. Fert olarak bir mümin bazı başarıları elde ettiğinde onun nefsi büyük materyaller yakalamış olurdu. Nefsi o mümin insanın ayağını kaydırmak için o başarıları nasıl da allar pullardı. Giderek o müminin ayrıcalıklı, daha kabiliyetli, daha üstün olduğunu telkin ederdi. Nefsin bu tür etkin tuzaklarına kapılmamak nasıl mümkün olacaktı? Bu ne kadar zordu, bu ne kadar çetin bir işti. Bireyin hayatında bazı başarılar olduğunda o birey nefsin telkinlerine mahkum olan anafora itilirdi. Ya grup mensupları bu çetin oyunlardan nasıl sahili selamet olacaklardı? Derin ve köklü bir şekilde nefsin hallerini bilme ve nefse karşı mücadele halleriyle donanma konumuna gelemeyen grup mensupları en kısa zamanda grupçuluk anaforuna yakalanacaklardı. Kendi grubunu biricik görmeye başlayacaktı. Birey bir şeyler başardığında kendini biricik görme tuzaklarına düşerken grup mensupları da biricik grup anaforuna yakalanacaklardı. Artık onların hayatının merkezinde ümmet olamazdı. Onların hayatlarının merkezinde grup olurdu. Grupla yatar, grupla kalkardı. Böyle bir algı, böyle bir anlayış ümmeti zaafa uğratırdı, adil düşünceyi parçalardı. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.

Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinlediniz. Emre Manav, 4 mevsim, 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.

Zuhur zamanı ise, yani öğle vakti, yaz mevsiminin ortasına, hem gençlik kemaline, hem ömrü dünyadaki hılkati insan devrine benzer ve işaret eder. Ve onlardaki tecelliyat-ı rahmeti ve fiyuzat-ı nimeti hatırlatır. Öğle zamanındaki o zaman gündüzün kemali ve zevale meyli ve yevmi işlerin avan-ı tekemmülü ve meşagilin tazikinden muvakkat bir istirahat zamanı ve fani dünyanın bekasız ve ağır işlerin verdiği gaflet ve sersemlikten ruhun teneffüse ihtiyaç vakti ve inamat-ı ilahiyenin tezahür ettiği bir andır. Ruhu beşer o tazikten kurtulup, o gafletten sıyrılıp, o manasız ve bekasız şeylerden çıkıp, kayyumu baki olan münimi hakikinin dergahına gidip el bağlayarak, yekun nimetlerine şükür ve hamd edip ve istiane etmek ve celal ve azametine karşı ruku ile aczini izhar etmek ve kemal bi zevaline ve cemal bi misaline karşı secde edip hayret ve muhabbet ve mahviyetini ilan etmek demek olan zuhur namazını, öğle namazını kılmak ne kadar güzel, ne kadar hoş, ne kadar lazım ve münasip olduğunu anlamayan insan, insan değil.

saklı hazine. Denizlerden semaya, semalardan toprağa, yağmur olup yağan, aşk dolu rahmettir su. Bedenimde pınardır, kalbimde atan kandır. Doğaya ait bir candır, sevgi dolu sestir su. Abdest olur, can verir, rahatlatır ruhumu. Secdenin kapısı, sonsuzun anahtarıdır su. Doğarken ve ölürken suyla buluşur insan. Dünya evimize bir hoş geldin, bir elvedadır su.

gir. Yusuf denilen dünya güzeli, Yusuf denilen dünya güzeli, fethetti bugün kalbi saferi, fethetti bugün kalbi saferi.

Nur-u alemsin bugün, hem dahi mahbub-i hüda. Eyleme aşıklar bir lahza kapından cüda. Gitmesin nam-ı şerifin bu dilimden dembedem. Dertli gönlüme devadır, can bulur ondan safa. Umarım her bir adın başka şefaat eyliye. Ahmet-u Mahmud, Ebu'l-Kasım, Muhammed Mustafa. Çünkü denildi ona beşşems, dahi ve duha. Ruh yuna alnına mihr-ü mahı benzetsem nola. Bu libas-ü hayu huyu tantana nedir dila? Eynine hilat yeterken bir palasu bir aba. Cürm-ü isyanım birundur, gerçi hadden servera. Sen şefaatkânısın, geldim sana şefkat uman. Bu muhibbi tevbe eyler, tevbesin eyle kabul. Fitne-i şeytandan sakla onu ya Rabbena.

0: Araf 47. Cennetliklerin duası. Onların gözleri ateş kafilesine doğru çevrilince,
1: "Rabbimiz, bizi zalimlerin arasına katma,"
0: diye yakaracaklar.

Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, benim suyu ihtiyarımla ömrüm ve gençliğim zayi olup gitti. Ve o ömür ve gençliğin meyvelerinden elimde kalan elem verici günahlar, ömür ve gençliğin meyvelerinden elimde kalan elem verici günahlar, zillet verici elemler

Gudar-ı faniden firak ebedi ile ebedül abad yolunda kurulmuş, açılmış evvelki menzil ve birinci kapıdır. Ve bu bağlandığım ve meftun olduğum şu dar-ı dünyada kat'i bir yakin ile anladım ki heliktir gider ve fanidir ölür. Ve bil müşahede içindeki mevcudat dahi birbiri arkasından kafile kafile göçüp gider, kaybolur. Hususan benim gibi nefsi emmareyi taşıyanlara şu dünya çok gaddardır, mekkardır. Bir lezzet verse bin elem takar, çektirir. Bir üzüm yedirse yüz tokat vurur. Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-ı Kerimim, külli etin karib sırrıyla ben şimdiden görüyorum ki yakın bir zamanda ben kefenimi giydim, tabutuma bindim, dostlarımla veda eyledim. Kabrime teveccüh edip giderken senin dergah-ı rahmetinde cenazemin lisan-ı haliyle, ruhumun lisan-ı kaliyle bağırarak derim: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın hacaletinden kurtar. İşte kabrimin başına ulaştım. Boynuma kefenimi takıp kabrimin başında uzanan cismimin üzerinde durdum. Başımı dergah-ı rahmetine kaldırıp bütün kuvvetimle feryat edip nida ediyorum: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın ağır yüklerinden halas eyle. İşte kabrime girdim, kefenime sarıldım. Teşhiyeciler beni bırakıp gittiler. Senin af ve rahmetine intizar ediyorum. Ve bil müşahede gördüm ki senden başka melce ve mence yok. Günahların çirkin yüzünden ve masiyetin vahşi şeklinden ve o mekanın darlığından bütün kuvvetimle nida ediyorum. Ve diyorum: El aman, el aman, ya Rahman, ya Hannan, ya Mennan, ya Deyyan, beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar, yerimi genişlettir. İlahi, senin rahmetin melceimdir ve rahmetellil alemin olan Habibin senin rahmetine yetişmek için vesilemdir. Senden şekva değil, belki nefsimi ve halimi sana şekva ediyorum. Ey Halık-ı Kerimim ve ey Rabbi Rahimim, senin insan ismindeki mahlukun ve masnuun ve abdin hem asi, hem aciz, hem gafil, hem cahil, hem alil, hem zelil, hem musi, hem müsin, hem şaki, hem seyyidinden kaçmış bir köle olduğu halde 40 sene sonra nedamet edip senin dergahını avdet etmek istiyor. Senin rahmetine iltica ediyor. Hadsiz günah ve hatiyalarını itiraf ediyor. Evham ve türlü türlü illetlere müptela olmuş, sana tazarru ve niyaz eder. Eğer kemal-i rahmetinle onu kabul etsen, mağfiret edip rahmet etsen, zaten o senin şanındır. Çünkü Erhamur Rahim'insin. Eğer kabul etmezsen, senin kapından başka hangi kapıya gideyim? Hangi kapı var? Senden başka Rab yok ki dergahına gidilsin. Senden başka hak mabud yoktur ki ona iltica edilsin. La ilahe illa ente vahdeke la şerike lek ve ahirul kelami fid dünya ve evvelul kelami fil ahira ve fil kabri. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Türkiye'nin emlak markası T-Mahalle. Her mahallede olma arzumuzla. Franchise başvurusu için www.tmahalle.com.
3: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
4: Eydur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eydur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm irtibat 0506 218 4780 0534 716 2027.
5: Aracınız emin ellerde. Black Diamond Oto Kaporta Boya Salih Usta. Kaporta ve boya işlemleri, pastacıyla, boya koruma, seramik kaplama ve çelik rötuş uygulamalarında profesyonel hizmet sunuyoruz. Üstelik kasko ve sigorta anlaşmalarımız sayesinde hasar süreçlerinizi güvenle yönetiyoruz. Kaliteli işçilik, güvenilir hizmet ve kusursuz sonuç için sizleri bekliyoruz. Black Diamond Oto Kaporta Boya Salih Usta. Adres: Şahin Bey Sanayi Sitesi, Mavi Kent Mahallesi, 135024 No'lu Sokak, numara 18 Taksim A, Şahin Bey, Gaziantep. İletişim: 0553 735 8427 0553 735 8427.
6: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr

Hazer kıl, kırma kalbin kimsenin, cananı incitme. Esiri gurbeti nalan olan insanı incitme. Tarik-ı ışkıda biçareyi hicranı incitme. Sabır kıl her belaya, hane-i rahmanı incitme. Felekte hasılı insan isen bir canı incitme. Günahkar olma, fahri alemi zişanı incitme. Elin çekmeyli dünyadan, eğer aşık isen yâre. Muhabbet camını nuş et, asıl Mansur gibi dare. Misafirsin felek bağında, kendin salma efkâre. Düşersin bir belaya, sabır kıl, Mevla verir çare. Felekte hasılı insan isen, bir canı incitme. Günahkar olma, fahri alemi zişanı incitme. Bulaşma çirki dünyaya, vücudun pâkü tahirken. Güvenme mal-ı mülkü, mansıbın ifnası zahirken. Nic oldu malı Karun'un, felek bağında vafirken. Nedir bu sendeki etvarı dert, gönlün misafirken. Felekte hasılı insan isen, bir canı incitme. Günahkar olma, fahri alemi zişanı incitme. Hasislikten elin çek, sen cömert ol, kânı ihsan ol. Konuşma cahil-ü nadan ile, gel ehli irfan ol. Hakir ol alemi zahirde, sen manada sultan ol. Karıncanın dahi halin gözet, dehre Süleyman ol. Felekte hasılı insan isen, bir canı incitme. Günahkar olma, fahri alemi zişanı incitme. Ben insanım diyen insana, düşmez şadühandanlık. Düşen biçareyi kaldırmadır alemde insanlık. Hakikat ehlinin hali durur, daim perişanlık. Bir işi etme kim, gelsün sana sonra peşimanlık. Felekte hasılı insan isen, bir canı incitme. Günahkar olma, fahri alemi zişanı incitme. Ben irfanım deyu, her yerde kendin atma meydana. El elden belki üstündür, ne lazım uyma şeytana. Yakın olmak dilersin Hazreti Hallak-ı Ekvana. Cihanda tatlı dilli olması lazımdır insana. Felekte hasılı insan isen, bir canı incitme. Günahkar olma, fahri alemi zişanı incitme. Celisi meclisi ehli hakikat ol, firar etme. Hevayı nefsine tabi olan yerde karar etme. Tekebbürlük eden insana asla itibar etme. Sana cevrü cefa ederse bir kez inkisar etme. Felekte hasılı insan isen, bir canı incitme. Günahkar olma, fahri alemi zişanı incitme. Vefası var mıdır gör kim sana bu çarhı devranın? Eser yerler yerinde, hani ya tahtı Süleyman'ın? Yalınız adı kaldı alemi zahirde Lokman'ın. Geçer bir lahzada rüya misali ömrü insanın. Felekte hasılı insan isen, bir canı incitme. Günahkar olma, fahri alemi zişanı incitme. Sana bir fayda yoktur, bilirsin halkı gıybetten. Gözün aç, alemi bir bir geçirsen çeşme ibretten. Zarar gördüm diyen gördün mü sen ehli muhabbetten? Yeme kul hakkını, korkar isen ruzi kıyametten.
felekte hasılı insan isen, bir canı incitme, günahkar olma, fahri alemi zişanı incitme. Hakikat bahrinin gavvası ol, terki mecaz eyle. Çıkar ha alma mazlum ahını, sen ihtiraz eyle. Çekil semti Habibe ey gönül, azmi Hicaz eyle. Yüzün tut haki payine, hemen arz-ı niyaz eyle. Felekte hasılı insan isen, bir canı incitme. Günahkar olma, fahri alemi zişanı incitme. Gönül ayinesin silmek gerektir kalbi agahe. Muhabbet şemsi doğmuşken ne lazım mihrile mahe. Ne müşkil hacetin varsa hemen arz eyle Allah'e. Deri Mevla dururken bakma lütfi başka dergâhe. Felekte hasılı insan isen bir canı incitme. Günahkar olma, fahri alemi zişanı incitme. İncitme, incitme, incitme.

0: Ey kişi, kalbinde Allah sevgisinden başka bir şey olmadığı zaman bil ki çok zenginsin. İbni Vefa.
1: Öz Balboya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Öz Balboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.ozbal.com.tr

Öz Balboya Yasin-i Şerif'i sunar. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, Uygulama ve Satışları, Uygun Fiyat ve Kaliteli Satış Doğru Adresi. 3 farklı noktada satış yapan Öz Balboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.ozbal.com.tr.

Yasin Suresi. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yasin. Hikmet dolu Kur'an hakkı için sen ey Habibim dosdoğru yol üzerine gönderilmiş peygamberlerdensin. Bu Kur'an üstün ve çok merhametli Allah tarafından indirilmiştir. O kitap sana ataları uyarılmamış, bu yüzden kendileri de gaflet içinde kalmış bir toplumu uyarman için indirilmiştir. Andolsun ki onların çoğu hakkında azapla hükmetmek hak oldu. Çünkü onların iman etmeyip kafir olarak ölecekleri belli oldu. Biz onların boyunlarına bir takım kelepçeler geçirdik. O halkalar çenelere kadar dayanmıştır. Onun için kafaları yukarı kalkıktır. Önlerinden bir set ve arkalarından bir set çektik de onları kapattık. Artık görmezler. Onları uyarsan da uyarmasan da onlar için birdir. İnanmazlar. Sen ancak bu Kur'an'a uyan ve görmediği halde Rahman olan Allah'tan korkan kimseyi uyarabilirsin. İşte böylesini bir mağfiret ve güzel bir mükafatla müjdele. Şüphesiz ölüleri ancak biz diriltiriz. Önden gönderdikleri işleri ve bıraktıkları eserleri yazarız. Zaten biz her şeyi apaçık bir kitap olan Levh-i Mahfuz'da sayıp yazmışızdır. Onlara şu şehir halkını misal getir. Hani onlara elçiler gelmişti. İşte o zaman biz onlara iki elçi göndermiştik. Derhal onları yalanladılar. Biz de hemen bir üçüncü elçiyi gönderdik. Onlar hep beraber biz size gönderilmiş Allah elçileri izlediler. Onlar elçilere dediler ki, siz bizim gibi insandan başka bir şey değilsiniz. Rahman olan Allah herhangi bir şey indirmedi. O halde siz ancak yalan söylüyorsunuz. Elçiler de, Rabbimiz biliyor, biz gerçekten size gönderilmiş elçileriz. Bizim vazifemiz açık bir şekilde Allah'ın buyruklarını size tebliğ etmekten başka bir şey değildir dediler. Bunun üzerine onlar daha da sertleşerek, doğrusu biz sizin yüzünüzden uğursuzluğa uğradık. Eğer bu işten vazgeçmezseniz andolsun sizi taşlarız ve bizden size mutlaka acıklı bir işkence ve kötülük dokunur dediler. Elçiler şöyle cevap verdiler. Sizin uğursuzluğunuz sizinle beraberdir. O bizden değil sizdendir. Demek ki size nasihat edilir, doğru yol gösterilirse bunu uğursuzluk sayacak ve küfrünüze devam edeceksiniz öyle mi? Hayır, siz aşırı giden, haddi aşan bir milletsiniz. Bu esnada o şehrin öbür ucundan koşarak bir adam geldi. Ey kavmin dedi, bu elçilere uyunuz. Sizden herhangi bir ücret istemeyen bu kimselere tabi olun. Onların sözlerine kulak verin. Çünkü onlar hidayete ermiş kimselerdir. Bu tavsiye üzerine bu sefer adama dönerek, vay sen de mi onların dinindensin dediler. Bunun üzerine adam şöyle dedi. Bana ne olmuş ki beni yaratana ibadet etmeyecekmişim. Şunu iyi biliniz ki hepiniz ona döndürülecek, ona götürüleceksiniz. Ben ondan başka ilahlar edinir miyim hiç? Çünkü o çok esirgeyici Allah, eğer bana bir zarar dilerse, o sizin putlarınızın şefaati bana hiçbir fayda vermez. Onlar beni asla kurtaramazlar. İşte o zaman ben apaçık bir dalalet ve sapıklığın ta içine gömülmüş olurum. Halbuki ben sizin de Rabbiniz olan Allah'a inandım. O halde beni dinleyin, bu elçilere uyun. Azgınlar bu sözleri dinlemeyip o zatı taş yağmuruna tuttular. Tam öleceği esnada ona gir cennete denildi. Bu ilahi müjdeyi duyan zat, keşke dedi kavmim bunu bilseydi. Rabbimin benim iyiliğime bağışladığını ve beni ikrama mazhar olanlardan kıldığını anlasalardı. Biz o azgınlar tarafından öldürülen sevgili kulumuzdan sonra onun milletini helak etmek için üzerlerine gökten herhangi bir asker indirmedik ve indirecek de değildik. Çünkü onların helaki sadece bir tek çığlıktan başka bir şey değildi. İşte o azgınlar bu çığlıkla bir anda sönüverdiler. Yazıklar olsun o kullara ki onlara bir peygamber gelmeyiversin, mutlaka onunla alay ederlerdi. Görmüyorlar mı müşrikler? Kendilerinden önce nice kavimler helak ettik. Çünkü onlar peygamberlere dönüp de onları dinlemediler. Elbette onların hepsi hesap vermeleri için kıyamet gününde karşımıza dikilecekler.
İşte onlara bir delil, ölü toprağı diriltir ve oradan taneler çıkarırız da ondan yerler. Biz yeryüzünde nice nice hurma bahçeleri, üzüm bağları yarattık ve oralarda birçok pınarlar kaynattık. Onların meyvelerinden ve elleriyle bunlardan imal ettiklerinden yemeleri için bu nimetleri verdik. Hal böyleyken onlar şükretmezler mi? Yerin bitirdiklerinden, insanoğlunun kendi varlığından ve henüz mahiyetini bilmedikleri şeylerden bütün çiftleri yaratan Allah yüceler yücesidir. Gece de onlar için bir ibret ayetidir. Biz ondan gündüzü sıyırıp çekeriz de onlar karanlıklara gömülürler. Güneş kendine mahsus yörüngesinde akıp gitmektedir. İşte bu aziz ve alim olan Allah'ın takdiridir. Ay içinde bir takım yörüngeler tayin ettik. Nihayet o eğri hurma dalı gibi hilal olur da geri döner. Ne güneş aya yetişebilir ne de gece gündüzü geçebilir. Bunlardan her biri belli bir yörüngede yüzmeye, akıp gitmeye devam ederler. Onların zürriyetlerini dopdolu bir gemide taşımamız da onlar için büyük bir ibret ayetidir. Gemilerin benzerlerinden binmekte oldukları ve ileride binecekleri şeyleri onlar için biz yarattık. Eğer biz azimüşşan dileseydik onları suda boğardık. O zaman ne onların imdadına koşan olurdu ne de kendileri kurtulabilirlerdi. Ancak bizim tarafımızdan bir rahmet onları kurtardı ve belli bir zamana kadar dünyadan faydalanmaları uygun görüldü. Onlara yapmakta olduğunuz ve yapıp arkada bıraktığınız işlerde Allah'a iltica edin. Sadece ondan korkun. Böyle yaparsanız esirgenmeniz umulur denildi. Fakat yüz çevirdiler. Rablerinin ayetlerinden bir ayet geldikçe mütemadiyen ondan uzaklaşıyorlardı. Allah'ın size rızık olarak verdiklerinden hayra sarf ediniz denildiğinde kafirler müminlere dediler ki Allah'ın dileseydi doyuracağı kimseleri biz mi doyuralım? Siz gerçekten sapıtmış kimselersiniz. Onlar eğer siz gerçekten doğruysanız söyleyin bakalım o sözünü ettiğiniz tehdit ve felaket ne zaman gelecek derler. Onlar birbiriyle gürültü ve şamata ederken kendilerini ansızın yakalayacak bir tek çığlığı bekliyorlar. İşte o anda onlar ne bir tavsiyede bulunabilirler ne de ailelerine dönebilirler. Nihayet surun üfürülmesi yaklaştı. Birdene göresin onlar kabirlerinden kalkıp koşarak Rablerine giderler. İşte o zaman eyvah eyvah bizi kabrimizden kim çıkarıp diriltti? Bu Rahman olan Allah'ın vaadidir. Peygamberler gerçekten doğru söylemişler derler. Bu olay bir tek çığlıktan başka bir şey değildir. İşte ondan sonra hepsi toplanıp huzurumuza dizilirler. Artık bugün hiçbir kimse en ufak bir haksızlığa uğramaz. Siz orada ancak dünyada yaptıklarınıza karşılık alırsınız. Bugün ahirette cennetlikler nimetler içinde safa sürerler. Onlar ve eşleri gölgeler altında tahtlara kurulurlar. Orada her çeşit meyve onlar içindir. Bütün arzuları yerine getirilir. Bağışlayıcı bir Rab olan Allah'tan onlara söz olarak selam gelir. Ayrılın bir tarafa bugün ey günahkarlar. Ey insanoğlu, şeytana tapmayın. Çünkü o sizin apaçık bir düşmanınızdır demedim mi? Bunu size peygamberlerin vasıtasıyla açık seçik bildirmedim mi? Ve demedim mi? Sadece bana ibadet ve kulluk ediniz. Çünkü dosdoğru yol budur. Şeytan sizden pek çok milleti kandırıp saptırdı. Siz bunu düşünecek, doğruyu anlayacak akla sahip değil miydiniz? İşte bu size vaat edilen cehennemdir. Küfür ve inkarınız sebebiyle yaptığınız kötülüklere karşılık bugün dağlanın ateşle. O gün onların ağızlarını mühürleriz. Günahtan ve sevaptan yana kazandıklarını bize elleri anlatır, ayakları da şahitlik eder. Dilersek gözlerini büsbütün kör ederiz. Bu sefer de yolda itişip kakışırlar. Çünkü yolu görmezler. Eğer biz dileseydik, oldukları yerde onların bünyelerini, şekillerini değiştirirdik. Ne ileriye gitmeye güçleri yeterdi, ne de geri gelmeye. Kime uzun ömür verirsek,
biz onun yaratılışını, gençliğini, güzelliğini bozar, beli bükük hale getiririz. Onlar bunu hiç düşünmezler mi? Biz o peygambere şiir öğretmedik. Hem bu ona gerekli de değildir. Onun söyledikleri ancak Allah'tan gelmiş bir hatırlatma, açık bir okumadır. Bununla onun diri olanları uyarmasını ve kafirlere cezanın hak olduğunu söylemesini istedik. Onlar bakıp görmediler mi ki biz azimüşşan, kudretimizin eseri olmak üzere pek çok faydalı hayvanlar yarattık. Ve onlar da bunlara malik ve sahip oldular. Bu hayvanları onların emrine amade kıldık. Onların bazısını binek olarak kullanırlar, bazısını besin olarak yerler. Bu hayvanlarda onlar için içilecek sütler ve daha nice faydalar vardır. Hala şükretmezler mi? Kendilerine bu kadar nimetler verildiği halde yine onlar yardımlarını umarak Allah'tan başka ilahlar edindiler. Halbuki o mabut edindikleri putların onlara yardım etmeye asla güçleri yetmez. Bilakis onlar bu mabutlar için yardıma hazır askerlerdir. Ey Habibim! O halde onların sözleri sakın seni üzmesin. Çünkü biz onların gizlemekte olduklarını da açığa vurduklarını da biliyoruz. İnsan görmüyor mu ki biz onu bir damla sudan yarattık. Bir de bakıyorsun ki açıkça isyan ediyor. Kendi yaratılışını unutarak bize karşı bir örnek vermeye kalkışıyor. Ve şu çürümüş, un olmuş kemikleri kim diriltecek diyor. De ki, onları ilk defa yaratmış olan diriltir. Çünkü o her türlü yaratmayı gayet iyi bilir. Yeşil ağaçtan sizin için ateş çıkaran odur. İşte siz ateşi ondan yakıyorsunuz. Gökleri ve yeri yaratan, onların benzerlerini yaratmaya kadir değil midir? Evet, onların benzerini yaratmaya her zaman elbette kadirdir. O her şeyi hakkıyla bilen bir yaratıcıdır. Onun işi bir şey yaratmak istediği vakit sadece ol demektir. Ve o şey derhal var olur. Her şeyin mülkü kendi elinde olan Allah'ın şanı ne kadar yücedir. Siz elbette sadece ona döndürüleceksiniz.

0: Özbal Boya, Yasin-i Şerif'i sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33. www.ozbal.com.tr.
1: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.
2: Şimdi reklamlar.
3: Ey Tur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Ey Tur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Ey Tur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27
4: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres: Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim'a, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
5: Aracınız emin ellerde. Black Diamond Oto Kaporta Boya Salih Usta. Kaporta ve boya işlemleri, pastacıyla, boya koruma, seramik kaplama ve çelik rötuş uygulamalarında profesyonel hizmet sunuyoruz. Üstelik kasko ve sigorta anlaşmalarımız sayesinde hasar süreçlerinizi güvenle yönetiyoruz. Kaliteli işçilik, güvenilir hizmet ve kusursuz sonuç için sizleri bekliyoruz. Black Diamond Oto Kaporta Boya Salih Usta. Adres: Şahin Bey Sanayi Sitesi, Mavi Kent Mahallesi, 135024 No'lu Sokak, numara 18 Taksim A, Şahin Bey, Gaziantep. İletişim: 0553 735 8427 0553 735 8427.
6: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
7: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.

suskunluğun bedeli, çaresizliğin diyetidir Muhammed. Ve şimdi Kudüs şahittir ki, semaların küçük şehidi, nazlı çiçeğidir Muhammed.

0: Öz Balboya günün sözünü sunar.
1: Ey kişi, kalbinde Allah sevgisinden başka bir şey olmadığı zaman bil ki çok zenginsin. İbni Vefa.
0: Öz Balboya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Öz Balboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.ozbal.com.tr.

0: Bakara Suresi 127-129. Hazreti İbrahim'in ve Hazreti İsmail'in duası. İbrahim, İsmail'le birlikte Kabe'nin temellerini yükseltirken şöyle yalvardılar:
1: Rabbimiz, kabul buyur bizden. Yalnız sensin tüm duaları işiten ve gönüllerdekini bilen de yalnız sen. Rabbimiz, bizi kayıtsız şartsız sana teslim olanlardan eyle. Soyumuzdan da sürekli sana teslim olacak önder topluluklar var et. Bize nasıl kulluk yapacağımızı göster ve bizi affet. Hiç şüphe yok ki sen tövbeleri çokça kabul edensin. Rahmetle muamele edensin. Rabbimiz, onlar arasından kendilerine senin mesajını okuyacak, ilahi kelamı ve onu hayatın ölçüsü kılmayı öğretecek ve onları arındıracak bir elçi gönder. Çünkü yalnızca sensin işinde mükemmel olan ve sensin yaptığını yerli yerince yapan.

Saraybosna. Bosna Hersek, bahtı kara ülke. Bahtını kimler kararttı? Kimler kırdı kanatlarını? Hani nerede göremiyorum zaferde şahlanan atları? Kırılmış elleri Leventlerin, yorgun ve yılgın mekkareler. Gayret bekliyor namusumuz, ağrımız. Artık çal şu kalp borusunu. Hasret kaldı kulaklarım.

Ruhsuzların ördüğü kara bulutlar, Demokles'in kılıncı sanki. Kılınca kalkan olmalı emellerimiz. Kavrayıp tutmalıyız tam ortasında. Doğransa da ellerimiz. Utanmalıyız çocuklarımızdan. Yakmalı bacılarımızın bakışı. İffet uğruna ölürken kızlarımız, bizler ey milyarlık İslam alemi, sönmekte yıldızlarımız. Miloş'un hançeri parladı o gün Kosova meydanında. Haince saplandı kalbi nigara. Vadimiz bu muydu şehide? Bu muydu hudavendigara? Ölmüş ruh, cansız ceset. Yeter sırtıma yük oldu. Seninle battıkça batacağım. Yeni bir ümit ufukta, yeni bir kurtuluş. Sırtımdan seni mutlaka atacağım. Kosova, sanki bir kanlı ol. Saraybosna, kan taşıyor dirine. Ezanlar dilsiz, camilerde inkisar. Bağışla bizi Murat Kağan. Bağışla bizi Hudavendigâr.

Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun değerli dinleyenlerimiz. Esmaül Hüsna isimli programımızda yine sizlerle beraberiz. Bugün sizlere ilk olarak El-Hamid Celle Celaluhu ismi mübarekini okumaya çalışacağız. El-Hamid, bütün isim ve sıfatlarıyla övgüye, hamde layık olan, yaptıklarında, söylediklerinde, dininde ve takdirinde hamdolunan, bütün varlığın diliyle övülen ve sadece kendisine şükredilen demektir. Fatiha Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hamd, o alemlerin Rabbi, o Rahman ve Rahim, o din gününün maliki Allah'ın. Hamd, alemlerin Rabbi, Rahman ve Rahim olan, din gününün de sahibi olan Allah'a mahsustur. En'am Suresi. Hamd, gökleri ve yeri yaratan, karanlıkları ve aydınlığı var eden Allah'a mahsustur. Câsiye Suresi. Hamd, göklerin Rabbi, yerin Rabbi ve alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Ra'd Suresi. Gök gürültüsü ona hamd ile, melekler de onun korkusundan dolayı onu tesbih ederler. Zümer Suresi. Meleklerin de arşın etrafını kuşatarak Rablerine hamd ile tesbih ettiklerini görürsün. Şura Suresi. İnsanlar ümitlerini kestikten sonra yağmuru indiren ve rahmetini her tarafa yayan O'dur. Övülmeye layık olan gerçek dost O'dur. Hac Suresi. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi O'nundur. Doğrusu Allah müstağnidir, övülmeye layıktır. Fatır Suresi. Ey insanlar! Siz Allah'a muhtaçsınız. Allah ise zengin ve her hamde layıktır. İbrahim Suresi. Musa dedi ki, siz ve yeryüzünde bulunanların hepsi nankörlük etseniz, iyi biliniz ki Allah hepinizden zengindir, hamd edilmeye layıktır. Aziz kardeşlerim, El-Hamid'dir O, kullarından bunca nimetlerine karşılık sadece şükür ister. Bakara Suresi. O halde beni anın, ben de sizi anayım. Bana şükredin de nankörlük etmeyin. İbrahim Suresi. Ve hatırlayın ki Rabbiniz size şöyle bildirmişti. Yüceliğim hakkı için şükrederseniz elbette size arttırırım. Ve eğer nankörlük ederseniz hiç şüphesiz azabım çok şiddetlidir. Aziz kardeşlerim, insan Allah Celle Celaluhu'yu
şu üç şekilde anar. Birincisi diliyle anar. Onun isimlerini zikreder. Verdiği her şeye hamd eder. Kur'an-ı Kerim'i okuyarak ona dua eder. İkincisi kalbiyle anar. Kainatın sırlarını anlamaya çalışarak imanını arttırır. Onun emir ve yasaklarına uymakla onu kalben tasdik ettiğini ifade eder. Üçüncüsü bedeniyle anar. Her azasını onun yolunda kullanarak hamd etmenin, şükretmenin zirvesine ulaşır. Ey hamde tek layık olan Rabbimiz, sana hamd ediyoruz. İsra suresi. Ve şöyle de, hamd o Allah'a ki hiçbir çocuk edinmedi, mülkte ortağı yoktur. Aciz olmayıp bir yardımcıya dahi yoktur. Aciz olmayıp bir yardımcıya da ihtiyacı yoktur.

dediği gibi biz de sana böyle diyoruz. Yunus suresi onların oradaki duaları: Allah'ım sen yücelerden yücesin. Sağlık dilekleri ise selam. Dualarının sonu da alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun diye şükretmek olacaktır. Rabbimiz sana senin arzu ettiğin, razı olduğun gibi hamd edebilmeyi, senin yüce adınla hüsnü hatimeye ermeyi, senin razı olmanla sıratı geçmeyi, Firdevs cennetlerinde cemalinle müşerref olmayı cümlemize nasip eyle. Amin. El-Muhsi Celle Celaluhu. El-Muhsi sonsuz ilmi ile her şeyi kuşatan ve mülkündeki her şeyin sayısını bilen, her yapılanı bir bir sayan demektir. Aziz kardeşlerim, Hazreti Adem aleyhisselamdan bu yana yaratılmış insanların ve bundan sonra kıyamete kadar da doğacak ve yaşayacakların sayısınca hesap tutuluyor. Bu keyfiyet çok geldi düşünce dünyamıza. Zonkladı beyinlerimiz değil mi? Sadece kendi zamanımızda yaşananları, yaratılanları konuşalım. Günümüzde yaklaşık 5 milyar veya 6 milyar insan yaşıyor. 5 milyar insanın hesabı ayrı ayrı tutuluyor. Yaptıkları iyilik ve kötülükler bir bir sayılarak bir gün önlerine çıkartılacak şekilde muhafaza ediliyor. Bunu düşünmek bile insanı dehşete düşüren bir hesap ilmini anlatmak için yeterli geliyor. Meteoroloji haberlerinde haberi sunan kişinin ülkemizin şu bölgesine bir metrekareye şu kadar yağış düşmüştür derken yağmurlu ve karlı havaların hesabını ölçüp biçerken o lapa yapa yağan kar tanelerinin rahmetle inen yağmur tanelerinin adedini hiç düşündük mü acaba? Ya da bu hesapların kainatı sonsuz ilmiyle kuşatan Sani-i Zülcelal'in bilgisi dahilinde olduğunu hissedip ürperdik mi acaba? Peki yeryüzündeki canlı türlerinin sayısı ne kadardır? Karıncaların, o çalışkan hayvancıkların sayısını bilen var mı aramızda? Vücudumuzda ne kadar mikrop olduğunu biliyor muyuz? Denizlerin bağrında yaşayan kaç bin canlı türü vardır? Ya nesilleri tükenmekte olanların ya da nesilleri tükenmişlerin miktarı ne kadardır? Tefekkürümüzü burada noktalamayalım. Biz kim, bunları saymak kim demeyelim ama düşünelim. Acizliğimizi anlayalım. O yüceler yücesinin ne kadar büyük bir hesap sahibi olduğunu anlamaya çalışalım. El-Muhsi'dir o. Mülkündeki her şeyin sayısını bilendir. Hud suresi. Yeryüzünde rızkı Allah'a ait olmayan hiçbir canlı yoktur. O
onların karar kıldıkları yerleri

de emaneten durdukları yerleri de bilir. Onların hepsi apaçık bir kitaptadır. Kullarının yaptıklarını da bir bir sayacak ve önüne getirecek olandır o. Meryem Suresi. Göklerde ve yerde bulunan hiçbir kimse yoktur ki Rahman'ın huzuruna kul olarak çıkmasın. Andolsun ki Allah onların hepsini kuşatmış, kendilerini ve yaptıklarını bir bir saymıştır. Kıyamet günü onların her biri Allah'ın huzuruna tek başına çıkacaktır. Aziz kardeşlerim, bize düşen o dehşetli güne kendi hesabımızdan haberdar olarak yürümek ve bu dünyada Rabbimizin bizden beklediklerini tam olarak yerine getirmektir. Yani kendi hesabımızla uğraşmaktır. Bizden teferruatlarla uğraşmamız istenmiyor. Tefekkür edip o engin rahmetin sahibini tanımamız, onun kudretini düşünüp kulluk etmemiz isteniyor. Yolculuk kıyamete, yolculuk yeniden diriliş meydanına. Her kişinin kıyameti kendi ölümüyle kopacak. Büyük kıyametin zamanı ile uğraşmak gerekmez. Onun zamanını ancak Allah bilir. Bizim için bir bilinmezdir. Biz sadece kendi kıyametimizi düşünmeli, kıyametimiz sonrasında yüz akı ile huzura çıkabilmenin hesabını yapmalıyız. Yasin Suresi. Gerçekten biz ölüleri diriltiriz. Onların önceden yapıp gönderdiklerini ve bıraktıkları eserlerini yazarız. Zaten biz her şeyi açık bir kütükte, bir imam-ı mubinde, levh-i mahfuzda sayıp tespit etmişizdir. Mücadele Suresi. O gün Allah onların hepsini diriltecek ve yaptıklarını kendilerine haber verecektir. Allah onları bir bir saymıştır. Onlar ise unutmuşlardır. Allah her şeye şahittir. Aziz dinleyenlerimiz, ömür hızla geçiyor. Varlığımız yerindeyken, sıhhatimiz elimizden alınmamışken, koşturabiliyorken ve de henüz zamanımız varken Rabbimize ruhlar aleminde verdiğimiz sözün icablarını yerine getirelim. Kehf Suresi. O kıyamet gününü hatırla ki dağları yürüteceğiz ve yeryüzünü çırılçıplak göreceksin. Bütün insanları mahşerde toplayacağız. Hiçbir kimseyi bırakmayacağız. Kehf Suresi. O gün herkesin amel defteri ortaya konulmuştur. Ey Muhammed! Günahkarların amel defterlerinden korkarak, eyvah bize! Bu nasıl deftermiş ki büyük küçük hiçbir şey bırakmadan hepsini saymış dökmüş dediklerini görürsün. Onlar bütün yaptıklarını hazır bulmuşlardır. Senin Rabbin hiç kimseye zulmetmez. Ey güzel Rabbimiz, yüce Rabbimiz, ayetleriyle bizimle konuşan, bizi o dehşetli azap gününden korumaya çalışan Rabbimiz, El-Muhsi isminin tecellileriyle bizi parasını sayıp üst üste yığanlardan değil,
üzerimizdeki nimetlerini sayıp idrak etmeye çalışan ve şu dünya adlı gül bahçesinden sana getirebileceğimiz kaç gülümüzün olduğunun hesabını yapanlardan eyle. Ya Rab, kusurumuzu affet, bizi kendine kul kabul et, emanetini kabzetmek zamanına kadar bizi emanette emin kıl. Amin. Değerli dinleyenlerimiz, bir sonraki programımızda tekrar beraber olmak ümidiyle Allah'a emanet olunuz.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Türkiye'nin emlak markası T Mahalle. Her mahallede olma arzumuzla. Franchise başvurusu için www.tmahalle.com.
3: Ey Tur Turizm, ihtiyaçlarınızı özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Ey Tur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Ey Tur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
4: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr

0: Ey kişi, kalbinde Allah sevgisinden başka bir şey olmadığı zaman bil ki çok zenginsin. İbni Vefa.
1: Öz Balboya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Öz Balboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 1133 www.ozbal.com.tr.

Ey çölün aziz misafiri, ey suskunların kutulu sözcüsü, hüzünlerin sabırlı bekçisi, ey teselli yağmuru, huzur pınarı efendimiz. Kokun duyuldu önce, saçları rüzgarın yakasına tutuşmuş çocuklardan biri ellerini kumlardan çekip koştu. Gözlerini yukarı çevirdi. Yukarıların habercisinin, yücelerin gezgininin yüzüne bıraktı kalbini. Kanatlarını sessizliğin avucuna yayıveren kelebekler asılı kaldı havada. Rüzgar nefesini tuttu. Kum tanecikleri gül yüzünün kıvrımlarına koştu. Billur elleri uzandı nur ellerine. Eline avucuna yığdı çocuk sevinçlerinin

bakışlarını akıttı yüzüne. Gözlerine, ta gözlerinin bebeğine baktı efendi. Varlığının çölü küle, gülle çevirdiğini, ölümü sonsuza birleştirdiğini bilerek baktı, aktı gözlerinin içine. Nefes aldı gözlerinle buluşunca gözleri. Belki de delice seyirtti ardından. Sen de onu bekledin belli. Hepimizi, her şeyimizi, bütün kızlarımızı kucaklayan, yitirdiklerimizi bize yeniden vaat eden tebessümünle bekledin. Kız çocuğunun dudağında sonsuza goncalanan tebessüm gülleri açıldı. Karanlıkları dağıtan, hüzünleri silen, korkuları boğan tebessümüne dokundu bakışları. Kal dedi gözleri. Biraz kal, gitme. Avucuna bıraktı avuçlarının huzurunu. Belki birkaç adımını birlikte attın. Yavaşladın. Ki hiç acelen olmadığını bilirim. Kız çocuğunun boyu hizasına eğildin. Bize döndüğün gibi Miraç'tan, eğildiğin gibi günahkar yüzlerimize. Bizim hatırımıza indiğin gibi el üstünde tutulduğun semadan. Gözümüzün yaşını silmek için alkışlandığın göklerin cezbesinden sıyrıldın da döndün. Sırf bizi sevindirmek için yakınlık makamından uzak kalmaya razı oldun. Bilmez miyim? Eğildin efendim. Eğiliverdin. Yanımıza döndün. Yüzümüze baktın. Hatırımızı saydın. Nazladın bizi. Kız çocuklarımıza ebedi teselliler getirdin. Kucakladın sımsıcak. O gün o Medineli kız çocuğunun elinden tuttun. Fıtratı İslam idi kız çocuğunun. Onun sevincini önceledin. Sonraya bıraktın başkalarını. Onu sevindirmeyi önemsedin. Bekleyenleri öteledin. An dondu, mekan doğruldu. Çöl dirildi. Zaman yeniden kanatlandı bakışlarının göğünde. Tebessüm ettin. Küçük kız çocuklarının hatırını her şeyin önüne aldın. Onun için çektiğin sancıları sakladın onun gözlerinden. Onun huzuru için kanayan ayaklarını unuttun onun sevincinde. Dualarının göğünde bir güneş gibi yükselttin kız çocuğu mutluluklarını. Ellerinin nuruyla ışıdı kızın yüzü. Kızın üşüyen yüzünden yansıyan ışığın aksi sevinç sevinç pencere önlerimize kadar taştı. Ve kızın gözlerine nakş olan gül yanağının kokusu döndü dolaştı kızlarımızın yanağına bulaştı. Şimdi o kızın yanağından miras bir ışıltıyı ve kokuyu taşıyor kızlarımızın yanakları. Onların lüle saçlarında, ceylan titrekliğinde, iri gözlerinde, beyaz gülüşlerinde, yarım kalmış acemi ve masum dualarında senin tesellini içiyoruz her gün. Küçük kızlarımızı seviyoruz efendim sayende. Onlar için umutlanıyorsak senin müjdenle. Onları sevindirebiliyorsak senin hatırına efendim. Ne varsa sevgiden yana elimizde avucumuzda mayasını senin tebessümünden devşirdik efendim. Efendim, neden
hala elini tutmaktan uzak düştüğümüz kızlarımız var bizim. Elimize tutunan yetimleri, öksüzleri, ötelere öylece düşüncesizce itiverdik. Kızlarımızın sımsıcak tebessümlerini soluğumuzdan buz tutmuş dipsiz kuyulara savuran buzdan heykelleriz biz. O masum dudakların baba deyişlerini huzursuz ve telaşlı saatlerin yüzünde parçalayan, paralayan babalarız biz. Şimdi kapı arkalarında baba yolu bekleyen nazenin kız çocuklarını babasız bırakanlarla aynı şehirleri paylaşıyoruz biz. Bir gün olsun, ah bir gün, bir an olsun, kızımız tutunca elimizden, hiç bırakmamaya ahdederken biz, o bırakmadıkça onun elini bırakmamaya niyetlenirken biz, hatıranı ete kemiğe bürüyüp giyinebilir miyiz? Nasıl olur da o billur elleri salıveririz ellerimizden, nar görüp çözülüvermiş buz gibi biz? Niçin gözlerinin içine büyüdüğümüz zamanda aynı ışıltıyla bakamayız o kız gibi biz? Acaba biz kimlerdeniz? Senin tuttuğun eli tutamayıp itenlerden mi? Ellerinden kızlarımızın gül kokladığı efendimiz, özür dileriz. Menba-ı Muhammed olan kızlarımızın yüzünden bize yansıyacak bir sadakalık ışıltı dileniriz. Affımızı isteriz.

Ben size birkaç sevgi şiirleri okumak istiyorum. Lirika, yani garami hisseler, şahsi duygular. Saadet değil. Yok yok, sen haklısın ey gizli derdin. Garezli garezsiz taleplerinde sevgimin gözünü neşterliyerdim. Belki de olsaydım senin yerinde. Talepler hapsi yerinde düzgün. Benden öz hakkını umarsın tamam. Senin haklarını ödemek için ben de öz borcumu unutmalıyım. Bazen bir tepenin burcu önünde dağılır bin dağın yüz yüz dağ hakkı. Bazen yaranmaya hakkı olanın olmuyor dünyada yaşamak hakkı. Hakkını istedin, hakikatte bu. İstek olan yerde her şey doğrulur. Ancak unutma ki bazen de arzu hayatın önünde müttehim olur. Verdiğin kurbanı kaldırıp göğe bedel istiyorsun. Muhabbet mi bu? Muhabbet bu mu? Ne olur bir defa koy teraziye.

ağzında gurbetin, kapkarayız beyazında gurbetin, kan donduran mayazında gurbetin, özüm müşür

0: Gönlümüzden gönlünüze. Davet Radyo.
1: Şimdi reklamlar.
2: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
3: Ey Dur Turizm, ihtiyaçlarınızı özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Ey Dur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Ey Dur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
4: Aracınız emin ellerde. Black Diamond Oto Kaporta Boya Salih Usta. Kaporta ve boya işlemleri, pastacıyla, boya koruma, seramik kaplama ve çelik rötuş uygulamalarında profesyonel hizmet sunuyoruz. Üstelik kasko ve sigorta anlaşmalarımız sayesinde hasar süreçlerinizi güvenle yönetiyoruz. Kaliteli işçilik, güvenilir hizmet ve kusursuz sonuç için sizleri bekliyoruz. Black Diamond Oto Kaporta Boya Salih Usta. Adres: Şahin Bey Sanayi Sitesi, Mavi Kent Mahallesi, 135024 No'lu Sokak, numara 18 Taksim A, Şahin Bey, Gaziantep. İletişim: 0553 735 8427 0553 735 8427.
5: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres: Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim'a, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon: 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
6: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.

Nur-u alemsin bugün, hem dahi mahbub-i hüda. Eyleme aşıklar bir lahza kapından cüda. Gitmesin nam-ı şerifin bu dilimden dembedem. Dertli gönlüme devadır, can bulur ondan safa. Umarım her bir adın başka şefaat eyliye. Ahmet-u Mahmud, Ebu'l-Kasım, Muhammed Mustafa. Çünkü denildi ona ve şems, dahi ve duha. Ruhyuna, alnına, mihr-u mahı benzetsem nola. Bu libas-ü hayu huyu tantana nedir dila? Eynine hilat yeterken bir palasu bir aba. Cürm-ü isyanım birundur, gerçi hadden servera. Sen şefaatkânısın, geldim sana şefkat uman. Bu muhibbi tevbe eyler, tevbesin eyle kabul. Fitne-i şeytandan sakla onu ya Rabbena.

Ey uyuyan, 100 yıl uyuyan, 1000 yıl uyusa uykuya doymayan. Ey aya 1000 yerinden bağlı, kendini özgür sanan kölen. Kurban kesen, hacca giden, cuma kılan, ey yukarı kaldırıp yalvaran ellerini. Ey belki 1000 kez çiğnenmiş namusu, ey her yandan zincire vurulmuş olan. Bak yine güz gelmiş. İnsanlar ve yapraklar dökülmüş bulvarlara. Nice sağlam surlardan zaman iri taşlar koparmış, gedikler açmış ve serilmiş toprağa bir tarih galerisi. Ey adını bile unutmuş olan, ey haritada bile bulamayan Kudüs'ü, ey Avrupa'ya ve Amerika'ya karşı, kurşuna, füzeye ve tanka karşı, sapanla ve taşla karşı koyan, ey son görevini yapan kahraman, ey alnında kandan kırmızı güller açan çocuk, ey dağları bile işgale uğramış, ey kuşları bile tükenen ülke, şimdi yalnız kahraman çocuklara kalmış kalbimin ülkesi Kudüs'ün savunması. Ey uyuyan, 100 yıl uyuyan, 1000 yıl uyusa uykuya doymayan, kalk, ayağa kalk. Ey

0: Kur'an ayetlerinin nurlu tefsiri olan Risale-i Nur Külliyatı'ndan derslerin okunduğu Nur İklimi programı başlıyor.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Çok kıymetdar davet ediyor dinleyicileri. Bugünkü Risale-i Nur dersimizde Nur İklim programında Lem'alar Risalesinden 17. Lem'a kaldığımız yerden devam edeceğiz inşallah. Cenab-ı Hak istifade etmeyi nasip eylesin inşallah. Bir ömür boyu Risale-i Nur'lar okumayı, anlamayı, anlatmayı nasip eylesin inşallah. Hakikaten biz Risale-i Nur'da okurken şu manayı görüyoruz. Risale-i Nur'lar birer ameliyat-ı cerrahiye yapıyor insanı. Ne kadar yaralıysak, kalbimiz, ruhumuz, aklımız, latifelerimiz, gözümüz, cihazatımız ne kadar yaralıysa, Nur'ları okudukça belli bir zaman sonra o yaralarımızın tedavi olduğunu hissediyoruz. O sebepten biz şöyle diyoruz. Lütfen ama lütfen, hiç olmazsa günlük 5-10 dakika elimize Risale-i Nur'lar alalım ve nasıl ki zihnimizin dinlemesi için, bedenimizin dinlemesi için kendimize vakit ayırıyorsak, kalbimizin ve ruhumuzun dinlemesi için de günlük hiç olmazsa 10-15 dakika nurlara ayıralım. Zamanla Risale-i Nur'un ne kadar bizi tedavi ettiğini, zamanla kainata bakış açımızın değiştiğini hakikaten göreceksiniz. Küçük bir hatıra anlatıp derse başlayalım. Isparta'da Zarif Ahmet abimiz var. Nur hizmetinde kadim bir abidir. Eski abilerden biridir. Zarif Ahmet abinin şöyle bir hatırası vardı. Şimdi programımızı dinleyen böyle nur derslerine katılan abiler bilirler. Zarif Ahmet abi böyle hep böyle hizmete, Risale-i Nur'a insanları teşvik eden, hep böyle ömrümüzü ve hayatımızı bu hizmet yolunda harcamayı teşvik eden çok muhterem bir abi. Şöyle bir hatırası vardı. Bir programda şöyle dedi. Dedi ki bir gün bir kabız bastı hali bastı böyle. Bir gaflet hali bastı. Sonra ne yaptımsa o hal geçmedi. Böyle ruhum sıkıyorlar sanki. Böyle bir sıkıntı hali bastı. İnkıbaz. Sonra diyor elime aldım bir kitabı. Herhangi bir yeri açtım. Kapattım kapıları. Ve haykıra haykıra 45 dakika bir saat okuma yaptım. Bağıra bağıra. Kapattım. Sanki ameliyattan çıkmış bir insan gibi bütün sıkıntılarımın gittiğini gördüm. Dedim ki artık Risale-i Nur'lar birer merhem oldu bana. Biz de o manada kendi alemimizde günlük evet farzlarımıza çok dikkat edeceğiz. Sünnetlerimize dikkat edeceğiz. Tesbihatımızı yapacağız. Aynı zamanda günlük okumamızı ihmal etmeyeceğiz. Bazen dinleyicilerimiz hakikaten bize ulaşıyor. Gerek özelden gerek dışarıda karşılaştığımız zaman şunu diyorlar. Sizin okuduğunuz, ders yaptığınız yeri sonradan ben okudum. Çok farklı manalar anladım. Ben de şunu diyorum. Belki bizim anlatımızdan çok çok daha güzel şeyler anlamışsın. Çünkü bizim vaktimiz kısıtlı, ilmimiz nakız. Ve bu kısacık vakitte bu manalara aşmaya çalışıyoruz. Şener Dilek abimizin çok güzel bir şeyi var. Bir yeri anlatırken diyor ki, daha da açmak istiyorum ama açamıyorum. Kalbime çok mana geldi, tam açamıyorum. Çünkü kalbin dili yok ki söylesin. Hani kalbin dili yok. Kalbe geliyor ama açamıyorsun. Yani biz de bazen burada bir manaya çok... Hakikaten böyle alemimizi alıyoruz, Allah'a ekber diyoruz ama açarken belki bazen dusturlar dışına çıkmamak için çok fazla mana veremiyoruz. Onun için okuduğumuz yerleri sonradan okursan çok güzel olur. 17. lema, 3. nota ve bugün Cihan Biçen hocamla beraberiz. Geçen hafta da beraberdik, Allah razı olsun. Dersimize iştirak ettiler. Böyle hissedar olduk, istifade ettik. Bugün de beraberiz Cihan hocayla beraber. Buyurun hocam, 3. nota.
2: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Üçüncü nota. Ey gafil insan, bil ki Galat-ı His nevinden gayet muvakkat dünyayı layemut ve daimi görüyorsun. Etrafına ve dünyaya baktığın zaman bir derece sabit ve müstemir gördüğünden fani nefsini de o nazar ile sabit telakki ettiğinden yalnız kıyametin kopacağından dehşet alıyorsun. Güya kıyametin kopmasına kadar yaşayacaksın gibi yalnız ondan korkuyorsun. Aklını başına al. Sen ve hususi dünyan daimi zeval ve fena darbesine maruzsunuz. Senin bu galat hissin ve mağlatan şu misale benzer ki, bir adam elinde olan aynasını bir hane veya bir şehre veya bir bahçeye karşı tutsa, misali bir hane, bir şehir, bir bahçe o aynada görünür. Edna bir hareket ve küçük bir tagayyür aynanın başına gelse, o hayali hane ve şehir ve bahçede her cümeş ve karışıklık düşer. Hariçteki hakiki hane, şehir ve bahçenin devam ve bekası sana fayda vermez. Çünkü senin elindeki aynadaki hane ve sana ait şehir ve bahçe yalnız aynanın sana verdiği mikyas ve mizan iledir. Senin hayatın ve ömrün aynedir. Senin dünyanın direği ve aynesi ve merkezi senin ömrün ve hayatındır. Her dakikada o hane ve şehir ve bahçenin ölmesi mümkün ve harap olması muhtemel olduğundan, bir dakika senin başına çıkılacak ve senin kıyametin kopacak bir vaziyettedir. Madem öyledir, sen bu hayatına ve dünyana çekemedikleri ve kaldıramadıkları yükleri yükletme.
1: Evet, üçüncü notadan gelelim inşallah. Ey gafir.
2: Üçüncü nota, ey gafil insan, bil ki Galat-ı His nevinden gayet muvakkat dünyayı layemut ve daimi görüyorsun.
1: Evet Cihan Hocam, benim notalarda en sevdiğim şey, nota böyle insanı uyandırıyor yani. Evet, tefekkürlü bir derstir. Fakat bir yerde insanı uyandıran bir derstir. Bakın, üstadımız ilk notadan beri ne diyor? Bakın, kendi nefsime demiştim, ey gafil insan. Evet, burada ne diyor? Ey insanlar. Aşağıda diyor, çok güzel nota, her notada sanki üstadımız böyle, üstadımız hususi olarak, ey insan, senin elinde bulunan nefsin. Ey kafirlerin çocuklarının telaşa düşen. Ey vatan gençleri. Bakın, üstadımız sanki böyle bu notalarda, her bir nota bir trafikteki levha gibi uyandırıyor. Uyan, kendine gel. Ey gafil insan. Ey gafil insan, değil mi? İnsan gaflette olabiliyor yani. Yani bu gaflet bazen o kadar kalın oluyor ki yani. İnsan gaflette olduğunu dahi hissetmiyor yani. Evet. Ey gafil insan. Bir iki.
2: Galat-ı His deminden gayet muvakkat dünyayı layemut ve daimi görüyorsun.
1: Yani hissiyatlarımızı, herkes kendi hissiyatını bir düşünse, bize deseler ki bundan sonraki hayatında planın ve programın nedir, değil mi? Sanki ebedi dünyada kalacak plan yapıyoruz, değil mi? Yani o kadar planlarımız var ki, biz planlarımızı kağıda döksek, hayallerimizi kağıda döksek, isteklerimizi kağıda döksek, yani bu dünya değil, üç dünyada haberler yetmez bize yani, bak. Çünkü bütün Allah bütün hissiyatlarımızı ebed için yaratmış ve bütün latifeleri ebediyet istiyor. Fakat bu gafletten dolayı bu ebediyet hissi bazen dünyaya dönebiliyor yani. Yani artık dünyevi programlarımız, planlarımız o kadar ardı ardına geliyor ki yani. Dünya muvakkat, biz misafirhanedeyiz. Daha önceki derste okuduk, harap olacak bir dünya, yıkılacak bir dünya, değil mi? Üstadımız burada çok güzel dedi yani, bak yani. Senin harabıyla, yani dünyanın harabıyla, senden de fark ediyor. Bak, harap olacak bir dünya, yıkılacak bir dünya, biçare bir dünya, sergerdan bir dünya. Ama biz bu dünyaya hislerimizle öyle bir bağlanıyoruz ki daimut ve daimi görüyorsun. Sanki bu dünyada biz vefat etmeyeceğiz maşa. Beka gibi kalacak, yani ebedi kalacağız gibi. Ve dünyaya bakış açımız öyle oluyor. Aslında insan dünyaya aşkla bağlamasının bir sebebi de bu yani. Dünya bazen tatlı yüzünü gösteriyor, arkasından tokadını veriyor ama. Hani dünya, abi ben bir böyle bir sevimli yüzünü gösteriyor ve insan artık hayaller, planlar kurmaya başlıyor. Değil mi? Nasıl söyleyeyim? Mesela adam küçük bir iş yeri açıyor. Biraz kazanıyor. Biraz konfor artıyor. Hayatı biraz daha kazançla geçiyor. Bakıyorsunuz daha büyüğünü istiyor. Daha büyüğünü istiyor. Daha büyüğünü istiyor. Bir araç alıyor. Biraz araçta rahatlık görüyor. Fakat bakıyor ki bunun ilerisi var. Bak, önü açık yani. Elde ne yok, ihtiyaçta var. Ve bu istekler sürekli ardı ardını istediği için artık dünyada kendisi layemit görüyor. Planını ona göre yapıyor. Evet. Etrafına ve dünyaya.
2: Etrafına ve dünyaya baktığın zaman bir derece sabit ve müstemir gördüğünden, fani nefsini de o nazar ile sabit telakki ettiğinden, yalnız kıyametin kopacağından dehşet arıyorsun. Güya kıyametin kopmasına kadar yaşayacaksın gibi yalnız ondan korkuyorsun.
1: Üstadımız diyor, ölüm gelse başkasına verir. Musibet düşünse başkasına verir. Bak kendisine vermiyor, kendi dünyamıza vermiyoruz yani. Ama herkes kıyametin kopmasını konuşuyor, kıyametin alametlerini konuşuyor. Fakat kimse demiyor ki ya benim kıyametim benim ölümüm yani. Vefat ettikten sonra kıyamet kopsa ne olacak? Ben vefat ettim artık. Evet, amelime göre kıyameti göreceğim ama bak yani dünyaya bağlanmak insanın dünyadaki faniliğini unutturuyor. O sebeple yani hadis-i şerifte geçiyor. Dünya hani dünya lezzetleri deniz suyu gibi. Yani içtikçe içer insan daha sonra ne yapar? Daha sonra sancısını çeker yani. Zehirli bal gibi diyor. Deniz suyu gibi. Yani içtikçe içer insan daha sonra ne yapar? Daha sonra sancısını çeker yani. Zehirli bal gibi diyor üstadımız. Zehirli bal gibi yani.

0: düşünüyoruz biz? Dünyaya bağlanınca Allah muhafaza kendi ölümümüzü unutup kıyameti düşünüyoruz.
1: Aklını başına al. Sen ve hususi dünyan daimi zeval ve fena darbesine maruzsunuz. Senin bu galat hissin ve mağlatan şu misale benzer ki...
0: Evet, senin ve sen ve hususi dünyan. Değil mi? Nice pehlivanlar, nice cengaverler, nice komutanlar öyle bir hastalığa düşer olmuşlar ki kılıcını dahi tutamıyor yani. Bir bardak suyu tutamıyor. Ama bazen biz her an, her an bir saniye sonramız, bir dakika sonramız garanti değil yani. Zebal ve fene darbesini kapıya çıkarsın, Allah muhafaza küçük bir kaza geçirsin, ahiret kapısı açılır. Bizim hususi dünyamız her an zebal ve fene darbesine maruz. Evet.
1: Senin bu galat hissin ve mağlatan şu misale benzer ki, bir adam elinde olan aynesini bir hane veya bir şehre veya bir bahçeye karşı tutsa, misali bir hane, bir şehir, bir bahçe o aynada görünür. Etna bir hareket ve küçük bir tagayyür aynenin başına gelse, o hayali hane ve şehir ve bahçede her cümerç ve karışıklık düşer. Hariçteki hakiki hane, şehir ve bahçenin devam ve bekası sana fayda vermez.
0: Evet, elinize büyük bir ayna alın. Hani fen derslerinde anlatırlar. Çukur ayna alın elinize ve büyük bir binaya tutun. Bütün bina aynanın içindedir. Birisi geldi, sizin aynanıza darbe vurdu ve aynanız kırıldı. Şimdi aynanız kırıldı. Dolayısıyla ayna kırıldığı için içindeki o büyük saray darmadağın oldu. Ve artık kayboldu. Şimdi ayna kırıldığı için mi saray dağıldı? Değil. Yani bakın çok çok güzel. Şimdi hariçteki hakihane şehir ve bahçenin devam bakasına fayda vermez. Senin aynen kırılmış. Saraya bir şey olmamış, haneye bir şey olmamış. Evet.
1: Çünkü senin elindeki aynadaki hane ve sana ait şehir ve bahçe yalnız aynenin sana verdiği mikyas ve mizan nedir?
0: Aynen küçükse küçük görürsün. Eğer aynen çok büyükse, değil mi? Büyük bir binayı sarayı ve birkaç sarayı gösterdi. Aynenin ölçüsüyle, kabiliyeti nispetinde sen sarayı görürsün yani. Evet.
1: Evet, senin hayatın ve ömrün aynedir.
0: Allahu Ekber, Allah Allah. Demek biz, üstadımız diyor, herkesin bu dünyadan ayrı bir hususi dünyası var yani. İşte bütün kainata bakış açımız hususi dünya. Bizim kendi aynamız, üstadımız diyor ya, mesela elemli olan, ağlayan bir insan bütün kainata ağlar görür. Zikir halinde olan bir insan bütün kainatı zikrederek görür. Neşeli olan bir insan bütün kainatı neşeli görür. İşte bizim kendi aynamız eğer nurani ise, bakın hayatın da ömrü aynadır. Bizim ömrümüz, hayatımız nurani ise, ibadetle ise, alemimiz buysa, bütün kainatı öyle görürüz. Ama bir adamın aynası çirkinse, kirliyse, çamurluysa, kalp ve ruhu kirliyse, yaralıysa, günahlarla doluysa, bu insanın kainata bakışı çok farklı olur. Yanınıza iki kişi geldi, düşünün. Birisi Allah dostu, veli bir zat. Geldi, size kainattan öyle örnekler anlattı ki, öyle temsil anlattı ki, siz onun anlattığı temsillerle hayali olarak cennete gittiniz. Ve birisi geldi, başka birisi, küfranı bir zat. Ve size öyle şeyler anlattı ki, öyle şey anlattı ki, siz dünyadan usandınız. Hani olur ya, öyle dostunuz var ki, yanınızda oturduğu zaman size huzur verir, demi sizi rahatlatır. Çünkü kalbi ve ruh aynası huzurludur. Ama öyle insanlar var ki yalnız oturduğu zaman daralırsınız, sıkılırsınız, bunalırsınız. Çünkü kalp ve ruhu zulmet içindedir. Demek ki insanlar dışarı aksettikleri sözleri, bakışları, konuşmaları, kainata bakışları kendi hususi dünyasındaki, kalp ve ruhundaki ve kendi direğindeki aynenin kainata bakışıdır.
1: Senin hayatın ve ömrün aynedir. Senin dünyanın direği ve aynesi

0: ve merkezi senin ömrün ve hayatındır. Her dakika o hane ve şehir ve bahçenin ölmesi mümkün ve harap olması muhtemel olduğundan her dakika senin başına yıkılacak ve senin kıyametin kopacak bir vaziyettedir. Madem öyledir, sen bu hayatına ve dünyana çekemedikleri ve kaldıramadıkları yükleri yükletme.
1: Burada çok ince bir mana var. Hani Amin Resul'de geçiyor. La yükellifullahu nefsen illa vus'aha sırınca. Allah hiçbir nefse kaldıramayacağı imtihanı yük yükletmez. Fakat biz kendi yükümüzü kendimiz yükletiyoruz. Yani kendi dünyamızı, kendi aynemizi o kadar ağır işler yüklüyoruz ki. O kadar ağır yükler yükletiyoruz ki. Ve ne yapıyoruz? O yükleri kaldıramayınca diyoruz ki yükümüz ağır, dünya ağır, işimiz ağır, kalbimiz ağır, ruhumuz ağır, bedenimiz ağır. Biz kendi yükümüzü yükletiyoruz. Değil mi? Her insanın kaldırabileceği bir yük vardır. Bu sadece maddi değil, manevi de öyle. O yükün altına fazla girerse bu sefer ne oluyor? Artık bu dünyada bu yükü kaldıramıyor yani. Yani insan bir de kadere fetva verilmesi var yani. Yani hani geçiyor bir insan başına bir musibet gelirse hani kendi günahlarına tövbe istiğfar etsin. Acaba hangi günahım ya Rabbi bu musibete sebep oldu diye. Bazen yaptığımız hatalar, işlediğimiz günahlar, şeyler kendi yükümüzü ağırlaştırıp imtihanımızı zorlaştırıp diyor. O sebepten o manaya dikkat etmek lazım. Kendi hususi dünyamızı, aynamızı sürekli ne yapmamız lazım? Nurlu tutmamız lazım. Evet, vaktimiz çok az. Dördüncü notanı biraz okuyalım.
0: Dördüncü nota, bil ki ekseriyetle Fatır Hakim'in adetidir. Ehemmiyetli ve kıymetli şeyleri aynı ile iade ediyor. Yani ekser eşyanın misliyle tazelenmesi, mevsimlerin tebeddülünde, asırların değişmesinde o kıymetli, ehemmiyetli şeyleri aynı ile iade ediyor. Yevmi ve senevi ve asri haşirlerin umumunda şu kaide-i adetullah ekseriyetle muttarit görünüyor. İşte bu sabit kaideye binaen deriz. Madem fünunun ittifakıyla ve ulumun şehadetiyle hilkat şeceresinin en mükemmel meyvesi insandır. Ve mahlukat içinde en ehemmiyetli insandır. Ve mevcudat içinde en kıymetli insandır. Ve insanın bir ferdi sair hayvanatın bir nevi hükmündedir. Elbette kat'i bir hads ile hükmedilir ki haşir ve neşr-i ekberde beşerin her bir ferdi aynı ile cismiyle, ismiyle, resmiyle iade edilecektir.
1: Aynı ile cismiyle, ismiyle, resmiyle iade edilecektir. Üstadımız 7. meselede insanı o kadar güzel anlatıyor ki yani, değil mi? İnsan diyor şu kainatın bir halifesidir. İnsan şu kainatın en külli meyvesidir. Yani o kadar güzel anlatmış ki yani. Hakikaten bu kadar kıymetli olan, halife-i zişan olan insan ne yapacak? Elbette Haşr-ı Ekber'de Cenab-ı Hak bu kadar kıymet verdiği bir insanı Ruz-i Mahşer'de hesabını soracak, değil mi? Elbette hesabını soracak yani. Evet kıymetli dinleyiciler, bugünkü dersimizi burada noktalıyoruz. İnşallah başka bir dersimde görüşmek dileğiyle. Her dersin sonunda dediğimiz gibi bulunduğunuz ilde, ilçede, köyde, kasabada neredeyseniz Risale-i Nur dersine katılmak isterseniz radyomuza ulaşarak Nur derslerine katılabilirsiniz. Ve yine Risale-i Nur eserine ulaşmak isterseniz yine radyomuza ulaşarak Nur eserine ulaşabilirsiniz. Her gün sabah 7.30 ve akşam 17.00'da Nur ikliminde her gün farklı sesler, farklı abiler, farklı hocalar ve farklı iman dersler dinleyebilirsiniz. Aracınızda ise 91.0. Eğer radyo çekmeyen bir bölgedeyseniz internet üzerinden davet ürünü yazarak dinleyebilirsiniz. Eğer evinizde, iş yerinizde ise yine Yerel kanaldan 91.0'dan takip edebilirsiniz, abone olabilirsiniz, yorumlarınızı yazabilirsiniz ve en önemlisi dua ederek bu derslerin devamını inşallah kıyamete kadar devam etmesi için külli bir duaya ihtiyacımız var. Allah'a emanet olun, selametle kalın, nur ile kalın. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
2: Kur'an ayetlerinin nurlu tefsiri olan Risale-i Nur Külliyatı'ndan derslerin okunduğu Nur İklimi programı sona erdi.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Ey Tur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Ey Tur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Ey Tur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
3: Türkiye'nin emlak markası T Mahalle. Her mahallede olma arzumuzla. Franchise başvurusu için www.tmahalle.com.
4: Aracınız emin ellerde. Black Diamond Oto Kaporta Boya Salih Usta. Kaporta ve boya işlemleri, pastacıyla, boya koruma, seramik kaplama ve çelik rötuş uygulamalarında profesyonel hizmet sunuyoruz. Üstelik kasko ve sigorta anlaşmalarımız sayesinde hasar süreçlerinizi güvenle yönetiyoruz. Kaliteli işçilik, güvenilir hizmet ve kusursuz sonuç için sizleri bekliyoruz. Black Diamond Oto Kaporta Boya Salih Usta. Adres: Şahin Bey Sanayi Sitesi, Mavi Kent Mahallesi, 135024 No'lu Sokak, numara 18 Taksim A, Şahin Bey, Gaziantep. İletişim: 0553 735 8427 0553 735 8427.
5: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr

0: Ey kişi, kalbinde Allah sevgisinden başka bir şey olmadığı zaman bil ki çok zenginsin. İbni Vefa.
1: Öz Balboya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Öz Balboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 1133 www.ozbal.com.tr.

Ya Rab, Ya Rab, Ya Rab. Sen ki fıtratımı güzellikle tasvir eyleyip terbiye edersin. İyiliklerimin hepsi senin iznindedir. Sen ki yoldan sapmışlara rahmetinle yol gösterirsin. Her şeyin dizgini senin elindedir. Sen ki çaresizlerin ağlayışlarına kereminle yetişirsin. Çarelerin hepsi senin yanındadır. Sen ki en sevgilin aleyhissalatu vesselam dudağından hitap edersin. En güzel terbiye senin terbiyen, senin terbiyen, senin terbiyen. Rabbi sensin alemlerin. Rahman sensin, Rahim sensin. Günün sahibisin. Yalnız sana kul olmak için, yalnız senden yardım dilerim. Sen ki Hacer'in Rabbisin. Çölde sensiz kaldım. Hacer gibi koşup koşup da bulayım seni. Bulayım seni, bulayım seni. Sen ki Eyyub'un aleyhisselam Rabbisin. Dertler içinde çaresiz kaldım. Derdimi derman bilip de anayım seni. Anayım seni, anayım seni. Sen ki İbrahim'in aleyhisselam Rabbisin. Şimdi ateşe atıldım. İbrahim aleyhisselam gibi ateşi serinletip de geleyim sana, geleyim sana, geleyim sana. Sen ki Yusuf'un aleyhisselam Rabbisin. Züleyha'ya çoktan aldandım. Yusuf aleyhisselam gibi kuyulardan çıkıp da varayım sana, da varayım sana, da varayım sana. Sen ki Muhammed'in aleyhisselatu vesselam Rabbisin. En çok onu sevdim. Onun sevdiği gibi sevip seni mahbub olayım sana.

0: Gözden gönlünüze Davet Radyo.
1: Şimdi reklamlar.
2: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
3: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres: Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim'a, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
4: Türkiye'nin emlak markası T Mahalle. Her mahallede olma arzumuzla. Franchise başvurusu için www.tmahalle.com. Aracınız emin ellerde.
5: Black Diamond Oto Kaporta Boya Salih Usta. Kaporta ve boya işlemleri, pastacıyla, boya koruma, seramik kaplama ve çelik rötuş uygulamalarında profesyonel hizmet sunuyoruz. Üstelik kasko ve sigorta anlaşmalarımız sayesinde hasar süreçlerinizi güvenle yönetiyoruz. Kaliteli işçilik, güvenilir hizmet ve kusursuz sonuç için sizleri bekliyoruz. Black Diamond Oto Kaporta Boya Salih Usta. Adres: Şahin Bey Sanayi Sitesi, Mavi Kent Mahallesi, 135024 No'lu Sokak, numara 18 Taksim A, Şahin Bey, Gaziantep. İletişim: 0553 735 8427, 0553 735 8427.
6: Ey Dur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Ey Dur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Ey Dur Turizm irtibat 0506 218 4780 0534 716 2027.
7: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.

0: Araf 143. Hazreti Musa'nın duası. Ve Musa tayin ettiğimiz vakitte tespit ettiğimiz yere gelince Rabbi de onunla konuştu. Musa,
1: Rabbim göster bana zatını, göreyim seni
0: dedi. Allah, asla göremezsin beni dedi. Fakat şu dağa bir bak. Eğer o yerinde kalırsa bu durumda ancak o zaman beni görebilirsin. Ve Rabbi dağa tecelli eder etmez onu toza dumana çevirdi. Musa ise baygın, yıkıldı kaldı. Kendine geldiği zaman dedi ki,
1: şanın ne yücedir senin. Pişmanlık duyarak sana yöneldim ve ben bu gerçeğe yaşayarak inanan ilk kişiyim.

Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp işine anlamı koydum. Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim? Diyordu bir ses. İlk kıblesi benim Ulu Nebi'nin. Unuttu mu bunu acaba herkes? Burak dolanırdı yörelerimde. Miraca yol veren hız üssüydüm. Bellidir kutsallığım şehir ismimden. Her yana nur saçan bir kürsüydüm. Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hemşehrim nebiler yüzü hürmetine cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim bahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Aracınız emin ellerde. Black Diamond Oto Kaporta Boya Salih Usta. Kaporta ve boya işlemleri, pastacıyla, boya koruma, seramik kaplama ve çelik rötuş uygulamalarında profesyonel hizmet sunuyoruz. Üstelik kasko ve sigorta anlaşmalarımız sayesinde hasar süreçlerinizi güvenle yönetiyoruz. Kaliteli işçilik, güvenilir hizmet ve kusursuz sonuç için sizleri bekliyoruz. Black Diamond Oto Kaporta Boya Salih Usta. Adres: Şahin Bey Sanayi Sitesi, Mavi Kent Mahallesi, 135024 No'lu Sokak, numara 18 Taksim A, Şahin Bey, Gaziantep. İletişim: 0553 735 8427, 0553 735 8427.
3: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
4: Türkiye'nin emlak markası T Mahalle. Her mahallede olma arzumuzla. Franchise başvurusu için www.tmahalle.com.
5: Ey Dur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Ey Dur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Ey Dur Turizm irtibat 0506 218 4780 0534 716 2027.
6: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr

Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, benim suy ihtiyarımla ömrüm ve gençliğim zayi olup gitti. Ve o ömür ve gençliğin meyvelerinden elimde kalan elem verici günahlar, zillet verici elemler, delalet verici vesveseler kalmıştır. Ve bu ağır yük ve hastalıklı kalp ve hacaletli yüzümle kabre yakınlaşıyorum. Bil müşahede, göre göre, gayet süratle, sağa ve sola inhiraf etmeyerek, ihtiyarsız bir tarzda, vefat eden ahbab ve akran ve akaribim gibi kabir kapısına yanaşıyorum. O kabir, vudar-ı faniden firak ebedi ile ebedül abad yolunda kurulmuş, açılmış evvelki menzil ve birinci kapıdır. Ve bu bağlandığım ve meftun olduğum şu dar-ı dünyada kat'i bir yakin ile anladım ki heliktir gider ve fanidir ölür. Ve bil müşahede içindeki mevcudat dahi birbiri arkasından kafile kafile göçüp gider, kaybolur. Hususan benim gibi nefsi emmareyi taşıyanlara şu dünya çok gaddardır, mekkardır. Bir lezzet verse bin elem takar, çektirir. Bir üzüm yedirse yüz tokat vurur. Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, külli etin karib sırrıyla ben şimdiden görüyorum ki yakın bir zamanda ben kefenimi giydim, tabutuma bindim, dostlarımla veda eyledim. Kabrime teveccüh edip giderken senin dergah-ı rahmetinde cenazemin lisan-ı haliyle, ruhumun lisan-ı kaliyle bağırarak derim: el aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın hacaletinden kurtar. İşte kabrimin başına ulaştım. Boynuma kefenimi takıp kabrimin başında uzanan cismimin üzerinde durdum. Başımı dergah-ı rahmetine kaldırıp bütün kuvvetimle feryat edip nida ediyorum: el aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın ağır yüklerinden halas eyle. İşte kabrime girdim, kefenime sarıldım. Teşhiyeciler beni bırakıp gittiler. Senin af ve rahmetine intizar ediyorum. Ve bil müşahede gördüm ki senden başka melce ve mence yok. Günahların çirkin yüzünden ve masiyetin vahşi şeklinden ve o mekanın darlığından bütün kuvvetimle nida ediyorum. Ve diyorum: el aman, el aman, ya Rahman, ya Hannan, ya Mennan, ya Deyyan, beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar, yerimi genişlettir. İlahi, senin rahmetin melceimdir ve rahmetellil alemin olan Habibin senin rahmetine yetişmek için vesilemdir. Senden şekva değil, belki nefsimi ve halimi sana şekva ediyorum. Ey Halık-ı Kerimim ve ey Rabbi Rahimim, senin insan ismindeki mahlukun ve masnuun ve abdin hem asi, hem aciz, hem gafil, hem cahil, hem alil, hem zelil, hem musi, hem müsin, hem şaki, hem seyyidinden kaçmış bir köle olduğu halde 40 sene sonra nedamet edip senin dergahını avdet etmek istiyor. Senin rahmetine iltica ediyor. Hadsiz günah ve hatiyalarını itiraf ediyor. Evham ve türlü türlü illetlere müptela olmuş, sana tazarru ve niyaz eder. Eğer kemali rahmetinle onu kabul etsen, mağfiret edip rahmet etsen, zaten o senin şanındır. Çünkü Erhamurrahiminsin. Eğer kabul etmezsen, senin kapından başka hangi kapıya gideyim? Hangi kapı var? Senden başka Rab yok ki dergahına gidilsin. Senden başka hak mabud yoktur ki ona iltica edilsin. La ilahe illa ente vahdeke la şerike lek. Ve ahirul kelami fid dünya
وأول الكلام في الآخرة وفي القبر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم.

0: Ey kişi, kalbinde Allah sevgisinden başka bir şey olmadığı zaman bil ki çok zenginsin. İbni Vefa.
1: Öz Balboya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Öz Balboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 1133 www.ozbal.com.tr.

0: sallanma, kaygılanma.
1: Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinleyeceksiniz. Emre Manav, 4 mevsim, 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.
2: Peygamber ikliminden. Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allahu Teala'yadır. Selat ve selam Peygamber Efendimiz'e, şerefli ailesine ve şerefli arkadaşların üzerine olsun. Saygıdeğer kardeşlerim, Mekke fethi nice dersler içeriyordu. Mekke fethinin bağrında nice olaylar, nice dersler vardı. Kısa ve özlü bir şekilde bu dersler üzerinde durmamız gerekiyordu. Olayların bağrında yatan dersleri özenle öğrenmemiz gerekiyordu. Anlamlar dünyasına, hikmetler dünyasına girmemiz gerekiyordu. Kureyş, Hudeybiye anlaşmasını hafife alıyordu. Huzallara karşı Beni Bekir kabilesine yardım ediyor, böylece Hudeybiye anlaşmasını bozuyordu. Sözünde durmuyordu. Aslında bu, karşı tarafı hafife almaktı. Azgınların, zalimlerin, kişiliksiz insanların bir çizgisi vardı. Güçlü oldukları zamanlarda hiçbir hukuk tanımazlardı. Hakları çiğnemekten asla çekinmezlerdi. Böylesi insanlara karşı mutlaka güçlü çıkmak, güçle çıkmak gerekiyordu. Hafife almasının, azgınlığının bedelini ödetmek gerekiyordu. Değilse her fırsatta hukuku çiğnemeye yönelirdi. Ya da zaten hiç durdurulamamış olurdu. Onlar ancak güçten, kuvvetten anlarlardı. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şimdi 10.000 kişilik ordusuyla anlaşmaya uymayan bu zalimlerin üzerine yürüyordu. Hafife almanın bedelini öğretiyordu. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Mekke'yi savaşsız, kan dökülmeden almak istiyordu. Efendimizin insana ve topluma ilişkin duyarlılığı zirve boyutlarındaydı. Savaşlarda dahi en az zayiatla çıkılmasına yüksek bir duyarlılık gösteriyordu. Onun hayatındaki bütün savaşlarda iki tarafta ölenlerin sayısı 250 dolaylarındaydı. Bu insanlık tarihinde müstesna bir olaydı. Bu Allah'ın Resulü'nün o yüksek ahlakından, yüksek insanlığından kaynaklanıyordu. Şimdi Mekke fethedilecekti. Mümkünse hiç kan dökülmemeliydi. Bu nedenle Mekke üzerine bir ordu hazırlanırken son derece gizli bir şekilde yürütülüyordu hazırlık. Ama Hazreti Hatib bin Ebi Belta vahim bir yanlış yapıyordu. Neredeyse bir ihanet işliyordu. Bu gizli hazırlığı bir mektupla Mekke'nin liderlerine bildirmek için bir gayret içerisine giriyordu. Ama mektup yakalanıyordu. Suç çok büyüktü. Suçtan öte bir ihanet denilebilecek durum vardı. Peygamber Efendimiz Hazreti Hatip'le görüşüyor ve niçin böyle bir şey yaptığını soruyordu. Hatip niçin yaptığını açık yüreklikle anlatıyordu. Ortada bir gerçek vardı. Niyette asla bir ihanet yoktu. İyi niyetlerle de bilinmeden büyük hatalar yapılabiliyordu. Böyle vahim bir hata Uhud Savaşı'nda da yaşanmıştı. Ayneyn tepesine 50 kişiden oluşan bir birlik görevlendirilmişti. Peygamber Efendimiz onlara çok açık talimatlar vermişti. Cesetlerimizi kartalların alıp götürdüğünü görseniz bile yerinizden ayrılmayın. Bizden haber gelmediği sürece yerinizden ayrılmayın buyurmuştu. Savaşın ilk etabıydı. Müslümanlar savaşın ilk etabında baskın geliyorlardı. Mekke müşrik ordusu belirgin bir bozguna uğruyordu ve kaçmaya başlıyorlardı. Artık ganimetler toplanıyordu. Ayneyn tepesinde olan müminler bu durumu çok daha rahat görebiliyorlardı. Kendilerince tepede beklemenin bir anlamı kalmamıştı. Düşman yenilgiye uğramış kaçıyordu. Ganimetler de toplanıyordu. Tepedeki müminler de tepeyi terk ediyor, savaş alanına iniyorlardı. Ama Halid bin Velid kendi birliğiyle Ayneyn tepesini kolluyordu.
Tepedeki birliğin tepeyi terk ettiğini görünce saldırı emrini veriyor ve sonuçta 70 müminin şehit düşmesine sebep oluyordu. Tepeyi terk etmenin bedeli çok ağır oluyordu. Kardeşlerinden 70 kişi kara toprağa düşüyordu. Peygamber Efendimiz tepeyi terk eden müminlere bir şey demiyordu. Onların bir gerekçesi vardı. Onlara göre savaş bitmişti. Düşman kaçıyordu. Tepede beklemek anlamsız hale geliyordu. Böyle bir gerekçeleri vardı. Şimdi Hazreti Hatip bin Ebi Belta radıyallahu anh bir yanlış yapıyordu ama bir gerekçesi vardı. Efendimiz aleyhissalatü vesselam Hazreti Hatip'in samimi bir mümin olduğunu çok iyi biliyordu. Bedir'de, Uhud'da destan yazmış bir mümindi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hatip'in o gerekçesini kabul ediyor ve ona bir şey söylemiyordu. Ama ayet nazil oluyor, müminlerin düşmanlarını dost edinmemeleri gerektiği öğretiliyordu. Bir gerçek öğretiliyordu. Önce içten ve samimi bir insan olmaktı. Hayatı bunu net olarak belgeleyici olmalıydı. İkinci olarak hatasının sahici, kabul edilebilir bir mazereti olmalıydı. Bunlar varsa o insanın hayatına takılıp kalmak doğru olmazdı. Daha çok o insanın gerçekliğini kabul etmek gerekirdi. Cezalandırmaktan uzak durmak gerekirdi. İslam ordusu Mekke üzerine yürürken yavrularını bağrına basmış bir köpeğe rastlıyorlardı. Peygamber Efendimiz bir mümini görevlendiriyor, köpeği yavrusunu korumasını, zarar verilmemesini istiyordu. 10.000 kişilik dev bir orduyla şehirlerin kalbini, şehirlerin anasını fete giderken yolda bir ayrıntıya yüksek bir duyarlılık sergilemek insanı hayretlere düşürüyordu. Oysa bildiğimiz bir şey vardı. Hayat ayrıntılarda yatardı. Hayatın güzelliği hayatın ayrıntılarını yakalamakla daha bir güzelleşirdi. Ayrıca hayvanlara karşı ileri boyutta bir merhamet vardı. İslam'ın bir tanımı vardı. Nice tanımlardan bir tanımdı. Halika tazim, mahlukata şefkatti, merhametti. Bir mümin keçisini sağıyordu. Sütle geçimini temin ediyorlardı. Efendimiz aleyhissalatü vesselam o adama keçinin yavrusu için de biraz süt artırmasını tembih ediyordu. Keçinin yavrusunu düşünmesini hatırlatıyordu. Yine Efendimiz aleyhissalatü vesselam kuş yuvalarının bozulmamasını, yumurta ve yavrularının alınmamasını beyan buyuruyordu. Zevk için avcılığın yapılmasını asla tasvip etmiyorlardı. Peygamber Efendimiz bir gün bir tabloyla karşılaşıyordu. Bir adam koyununu kesmek için yatırmış, o vaziyette bıçağını bileğliyordu. Efendimiz aleyhissalatü vesselam bu tablo karşısında ürperiyor ve adama "Onu defalarca öldürmek mi istiyorsun?" buyuruyordu. Efendimiz aleyhissalatü vesselam bir gün açlıktan karnı sırtına yapışmış bir deve görüyor ve "Konuşamayan bu hayvanlar hakkında Allah'tan korkun. Besil olarak binin, besil olarak kesip yiyin." buyuruyordu. Ezaya zerrece yer yoktu. Zulme geçit yoktu. Müminin temel duyarlılığı ezadan, zulümden şiddetle sakınmasıydı. Mümin ola ki faydalı olamayabilirdi. Ama asla zarar vermemeliydi. Rahatsızlık verecek bütün hallerden özenle sakınmalıydı. Elinden ve dilinden hiçbir canlı zarar görmemeliydi. Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam Kabe'nin anahtarını dün müşrik olan, bugün mümin olan Osman bin Talha'ya veriyordu. Osman bin Talha uzun yıllar Kabe'nin anahtarına sahip çıkıyordu. Osman bin Talha bu konunun ehliydi. Buna liyakatliydi. İslam'ın temel bir ilkesi vardı. İşi daima ehline vermek vardı.
İslam bu konuyu ölüm kalım boyutlarında görüyordu. Peygamber Efendimiz ümmetine öyle öğretiyordu. İşi ehline vermediğiniz zaman kıyameti bekleyiniz buyuruyordu. İş ehline verilmediğinde o iş alanı için kıyamet kopmuş olurdu. O iş alanında verim giderek ciddi boyutlarda düşerdi. Toplumun o alanla ilgili hukuku çiğnenmiş olurdu. Fert ve toplum o alanla ilgili derin kayıplara düçar olurdu. İmkanlara, zamanlara kıyılmış olurdu. Telef edilmiş olurdu. Bir topluma bundan daha büyük kötülük edilebilir miydi? Kabilecilik anlayışı, liyaketi, işi ehline vermeyi iptal ediyordu. Önce kendi kabilemin insanları deniliyordu. Hukuku merkeze koymuyordu. Kabilesini merkeze koyuyordu. Nice kulların hakkını böylece gasp ediyordu. Rahman-ı Rahim'in asla rıza göstermeyeceği kul hakkını çiğnemeyi kabilecilik uğruna meşrulaştırıyordu. Aslında tam bir ilkellik sergileniyordu. Ama bunu bir de İslam adına yapıyor gibi lanse etmek tam bir şeytanlıktı, tam bir vahametti. Bugün ümmetin bütünlüğünü grupçuluk anlayışları parça parça ediyordu. Her grup kendini ne kadar şuurlu, ne kadar işin ehli görüyordu. Hiçbir grup onların grubu kadar İslam'ı anlamış olamazdı. Bir iş verilecekse, bir tayin yapılacaksa kendi gruplarından olmalıydı. İş o zaman anlam kazanırdı. İş o zaman hedefine varırdı. Değilse o işe, o alana yazık olurdu. Grupçu bakış böyleydi. Bu bakışı bir de mümince bakış diye adlandırıyorduk. İslam'la taban tabana zıt olan bu anlayışı kalkıyor, bir de İslam'la telif ediyor, İslam'a uygun olduğunu dillendiriyor, meşrulaştırıyorduk. Oysa kendi özel işi olsaydı böyle bir şeyi asla yapmazdı. Ümmetin malı denizdi, yemeyen domuzdu ve kervanlar böyle gidiyordu. Grupçu anlayışların birbirlerinden derinlemesine bir farkı da yoktu. Fert olarak bir mümin bazı başarıları elde ettiğinde onun nefsi büyük materyaller yakalamış olurdu. Nefsi o mümin insanın ayağını kaydırmak için o başarıları nasıl da allar pullardı. Giderek o müminin ayrıcalıklı, daha kabiliyetli, daha üstün olduğunu telkin ederdi. Nefsin bu tür etkin tuzaklarına kapılmamak nasıl mümkün olacaktı? Bu ne kadar zordu, bu ne kadar çetin bir işti. Bireyin hayatında bazı başarılar olduğunda o birey nefsin telkinlerine mahkum olan anafora itilirdi. Ya grup mensupları bu çetin oyunlardan nasıl sahili selamet olacaklardı? Derin ve köklü bir şekilde nefsin hallerini bilme ve nefse karşı mücadele halleriyle donanma konumuna gelemeyen grup mensupları en kısa zamanda grupçuluk anaforuna yakalanacaklardı. Kendi grubunu biricik görmeye başlayacaktı. Birey kendi grubunu biricik görmeye başlayacaktı. Birey bir şeyler başardığında kendini

Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinlediniz. Emre Manav, 4 mevsim, 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.

Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Hazreti Peygamber'e Yahudiler tarafından büyü yapıldı. Öyle ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yapmadığı bir şeyi yaptığı vehmine düşüyordu. Bir gün benim yanımdayken Allah'a dua etti. Sonra tekrar dua etti ve dedi ki: Ayşe, hissettin mi? Sorduğum hususta Allah bana hüküm verdi. Hangi hususta ey Allah'ın Resulü dedim. İki kişi bana gelip, biri başucumda, diğeri de ayak tarafımda oturdu. Biri diğerine, bu zatın rahatsızlığı nedir dedi. Öbürü, büyüdür dedi. Önceki tekrar sordu, kim büyüledi? Diğeri, Lebit bin Asam adındaki Züreyk oğullarından bir Yahudi diye cevap verdi. Öbürü, büyüyü neye yaptı dedi. Arkadaşı, bir tarakla saç döküntüsüne ve bir de erkek hurma tomurcuğunun içine cevabını verdi. Diğeri, pekala şimdi nerede diye sordu. Arkadaşı, Zervan kuyusunda cevabını verdi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabından bir grupla birlikte kuyuya gitti. Ona baktı. Kuyunun üzerinde bir hurma vardı. Sonra benim yanıma dönüp, ''Ey Ayşe, Allah'a yemin olsun ki kuyunun suyu sanki kına ıslatılmış gibi bulanık ve o kuyu ile sulanan hurma ağaçlarının başları da sanki şeytanların başları gibiydi.'' dedi. Ben, ''Ey Allah'ın Resulü, onu kuyudan çıkardın mı?'' diye sordum. ''Hayır.'' dedi ve ekledi. ''Bana gelince Allah bana afiyet lütfetti ve şifa verdi.'' Ben halka bir kötülük gelmesine sebep olmasından korktum dedi. Geçmişten günümüze bin bir damla.

0: Gönlümüzden gönlünüze. Davet Radyo.
1: Şimdi reklamlar.
2: Aracınız emin ellerde. Black Diamond Oto Kaporta Boya Salih Usta. Kaporta ve boya işlemleri, pastacıyla, boya koruma, seramik kaplama ve çelik rötuş uygulamalarında profesyonel hizmet sunuyoruz. Üstelik kasko ve sigorta anlaşmalarımız sayesinde hasar süreçlerinizi güvenle yönetiyoruz. Kaliteli işçilik, güvenilir hizmet ve kusursuz sonuç için sizleri bekliyoruz. Black Diamond Oto Kaporta Boya Salih Usta. Adres: Şahin Bey Sanayi Sitesi, Mavi Kent Mahallesi, 135024 No'lu Sokak, numara 18 Taksim A, Şahin Bey, Gaziantep. İletişim: 0553 735 8427, 0553 735 8427.
3: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr

0: Ey kişi, kalbinde Allah sevgisinden başka bir şey olmadığı zaman bil ki çok zenginsin. İbni Vefa.
1: Öz Balboya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Öz Balboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 1133 www.ozbal.com.tr.

Sofi bizim burağımız, semti yara doğru gider. Arşa çıkan bu ahımız, semti yara doğru gider. Tevfiki haktır pirimiz, olur yarı sadıkımız. El hak bizim tarikimiz, semti yara doğru gider. Yolundadır yolluğumuz, haliyledir halliğimiz. Herkes bilir kulluğumuz, semti yara doğru gider.

Hakk'a itaat kılmışız. Derdini nimet bilmişiz. Rahı sevabı bulmuşuz. Sen diyara doğru gider. Demiyledir devranımız. Dost yüzüdür seyranımız. Çekimi ben kervanımız. Sen diyara doğru gider. Hulusi haktır özümüz. Yolunda haktır yüzümüz. Duyar ise her sözümüz.

Hadis Bahçesi. Eser Camius Sagir. İmam Suyuti. Seslendiren Hasan Basri Gökbulut.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد بسم الله الرحمن الرحيم Değerli dinleyicilerimiz, inşallah Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bizlere buyurmuş olduğu hadis-i şerifleri okumaya devam edeceğiz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Utitu bi makalidid dünya ala feresin. Bana dünyanın anahtarları, kilitleri verildi. Neyin üzerinde verildi? Ala feresin, bir atın üzerinde. Eblaka, öyle bir at ki böyle rengi balık dediğimiz ne siyah ne de tam beyaz. Böyle ikisinin arasında böyle insanları cezbeden, insanların hoşuna giden bir renk olduğu söyleniyor bu. Ve bu tür atları da insanlar çok severmiş. Böyle bir atın üzerinde ne yapılmış? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme dünyanın hazineleri, anahtarları bu şekilde verilmiş. Cenibi, işte onunla birlikte bana geldi. Kim? El Cibrilü, Cebrail aleyhisselam geldi. Kadifetun min sundisin. Bir de böyle kadife dediğimiz, hani kumaş var ya, böyle yumuşak, böyle parlak, güzel olan, hepimiz biliriz onu. Bir de ne var? Sündüs dediğimiz böyle ince, çok ince dokunmuş ipek. Çok değerli. Bir de o dönemi düşünün. Hani o dokuma vasıtalarının zayıf olduğu bir dönemi düşünün ki o dönemde çok ince bir şekilde dokunmuş olan o sündüs dediğimiz ipekten böyle ince kumaşlar. Bu şekilde Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme getirilmiş. Şimdi bunlar nedir? Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme verilen değeri, önemi gösteriyor. Allah-u Teala bunu bir anda böyle hemen Peygamberimizin önüne de koydurabilirdi. Ama ne yapıyor Allah-u Teala? Peygamberimize verdiği önemden dolayı, çünkü onu Habib ittikaz etmiş, yani dostu, sevgilisi kılmış, ona ne yapıyor? Alemlere rahmet olarak gönderdiğinden dolayı ayrı bir ihtiram gösteriyor ve bu anahtarları güzel bir şekilde, iç açıcı olan o kadife ve sündüz kumaşların içerisinde ve öyle bir hayvanla da, öyle bir binekle de getiriyor ki can alıcı, güzel, hoşa giden, insanların hoşuna giden, insanların sevdiği bir binek vasıtasıyla ve Cebrail aleyhisselamla birlikte ne yapıyor? Gönderiyor. Biliyorsunuz Allah-u Teala Şura suresinin 12. ayet-i cellesinde de diyor ya, makalidus semavat, yani bütün göklerin ve yerin anahtarları, kilitleri kimindir? Allah'ındır. Allah-u Teala kendisine ait olan anahtarlardan, kilitlerden bir kısmını kime veriyor? Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme veriyor. Yani bu ne demek? Yeryüzündeki madenlerin, yeryüzündeki işte zümrüttü, inciydi, mercandı veya işte birçok altındı veya insanların kullandığı birçok madenler var, onlardı. Hepsini, elması, ne yapıyor? Anahtarlarını Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme veriyor. Bu ne demek? Demek ki İslam ümmeti bu hazinelere hep sahip olacak ve İslam ümmeti bunların sahibi olacak ve bunları sömürü için değil, tek ben yiyeyim, tek ben güçlü olayım değil, bütün insanlığın menfaatine sunmak için, yeryüzünde yaşayan bütün canlıların hak ve hukukunu gözetmek ve adaleti sağlamak, eşit bir şekilde dağıtımını yapmak, bir kimse bir kimseyi sömürmeden herkes eşit bir şekilde hak ve hukuktan faydalansın diye ne yapıyor? Adil olana, hak edene Allah-u Teala bunların anahtarlarını teslim ediyor ki başka bir hadis-i şerifte Peygamberimiz diyor ki yeryüzü böyle dürüldü, bana gösterildi ve ümmetim bunların anahtarlarını, bunların ne varsa hepsini bana getirecektir diyor ve her evde inşallah İslam olacak, İslam söz sahibi olacak, İslam ahlakı ahlaklanacaklar ve güzel bir şekilde huzur bulacak diye Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu müjdeyi bizlere veriyor. İşte önemi belirtmek için,
gayb alemindeki bilgileri tazelemek ve imanımızın daha güçlü olabilmesi için o mükaşefe dediğimiz tasavvuftaki hani böyle keşiflere erebilme, kalbin açılması ve o güzelim olayları anlayabilme, kavrayabilmek için ne yapıyor? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bizlere yol gösteriyor. Bize öncülük yapıyor ve biz de bunun vasıtasıyla ne yapıyoruz? Öğreniyoruz. İşte Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de az önce de belirttiğim gibi ne diyor? Bütün göklerin ve yerin hazineleri, kilitleri, anahtarları Allah'ındır. Hiç kimsenin erişemediği, el süremediği hazineleri, gizli servetleri ne yapar Allah? Dilediğine verir. Dilediğinin rızkını açar, dilediğinin rızkını keser. Kimine Allah-u Teala bol verir, kimisine de biraz dar verir, elini kısar. Aynı kimseye de bazen bol verir, bazen dar verir. Bakarsınız bir insan biraz bolluk görür, bazen darlık görür. Bakarsınız birisi hep bolluk görür, birisi darlık görür. Bu nedir? Allah-u Teala'nın hikmetidir. Allah-u Teala bu rızkı ne yapar? Bu hazineleri dilediğine çok verir, dilediğine az verir. Bu şekilde gider. Çünkü Allah-u Teala her şeyi bilendir. İnsanı da yarattığı için insanı da çok iyi bilir. Bildiği için ne yapar? Bazen onun rızkını bollaştırır, bazen darlaştırır, bazılarının rızkını çok bol verir, bazılarının dar verir. Hepsini her yönüyle çok iyi bilir, her yaptığını gereği gibi bilerek yapar. Her dileğinde, her isteğinde, dar vermesinde de bir hayır ve hikmet vardır ve bol vermesinde de büyük bir hikmet vardır, büyük bir hayır vardır. İşte öncesine göre bir sebep, sonrasına da bir hazırlıktır ki şüphesiz ki Allah ne dilerse ona hükmeder. Çünkü Allah-u Teala Maide suresinde ne diyor? Allah ne dilerse ona hükmeder. Yani onun iradeye bağlı bir emir olan şer'i kanun koyma, teşri, mükemmel bir ilimle de alakasını gösterir. Her şeyi bilerek düzenli yerinde yapar ve bu şekilde de insanlara verir. İşte bizim kader konusunda olsun, rızık konusunda olsun ve diğer şeylerdeki hassasiyetimizden dolayı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bizlere bunu bildiriyor ki imanımız artsın, imanımız güçlensin ve boş kuruntulara kapılmayalım. Ve bunu bize anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme bu şekilde geliyor değil mi? Cebrail aleyhisselam vasıtasıyla dünyanın anahtarları geliyor ki böyle beyaz ve siyah renkli, az önce de kısaca belirtmeye çalıştım, böyle bir hayvan ve bir kısmı bunun Cebrail'in atı olduğunu da söylüyor. Cebrail'in atına Hayzum diyorlar. Bu isimle adlandırıyorlar ve Cebrail aleyhisselamın bununla geldiği belirtiliyor. İşte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bizlere iman yönünden o gayb alemine dalabilmemiz, mükaşefe alemine dalabilmemiz için ve kader noktasında olsun, az önce belirttim, rızık noktasında olsun, birçok meselede de işi bilmemiz için ve bu yönde de çalışmamız gerektiğini belirtmek için ne yapıyor? Bu hadis-i şeriflerle bize yol gösteriyor, bize bilgiler veriyor. Kula düşen nedir? Sebeplere sarılmak, esbaba sarılmak. Bu nedenle de ne demişler? Bir kaidedir. Esbaba tevessül, tevekküle mani değildir. Gereken şartları ne yapacak kul? Bir kul olarak vazifesini, görevini yerine getirecek. Mesela tarlasını sürecek, ondan sonra tohumunu atacak, ilacını verecek. Efendim ayrık otlar olur, yaramaz otlar olur. Onları da ne yapacak? Temizleyecek. Ondan sonra Rabbisine tevekkül edecek. Rabbisi işte sulama olarak rekolte deniyor. İşte ürünün kalitesi olarak, fazlalık olarak onlar da nedir? Allah-u Teala'ya elini açacak. Ya Rabbi ben bunları yaptım. Bundan sonrası da senin bileceğin diyecek ve bu şekilde hem esbaba tevessül edecek hem de Rabbisine tevekkül edecek ve bunun pekişmesi için Peygamberimiz de bu hadis-i şeriflerde bizlere anlatıyor ve bu hadis-i şerifleri gereği gibi anlamayı Allah-u Teala bizlere nasip eylesin ve bu hazinelerde ne olacak? Ümmete verilecek ve ümmette inşallah bu hazineleri hak edenlere hak ettiği şekilde verecek, yerine getirecek, zekatını verecek, fitresini verecek, sadakasını verecek, fakirlerle yardımlaşacak, mazlumlarla yardımlaşacak, ihtiyaç sahiplerine verecek ve malı gereği gibi
vermiş olacak. Diğer hadis-i şerifte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Üsbüt Uhud'u. Ey Uhud, sakin ol. Sabit dur. Sakinleş. Fe innemâ aleyke nebiyyün. Senin üzerinde bir peygamber var. Ve sıddıkun. Bir sıddık var. Ve şehidan. İki tane de şehit var diye Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Değerli kardeşlerim, Uhud dağının önemi çok büyük. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Uhud bizi sever, biz de Uhud'u severiz. Yani bir dağ düşünün ki peygamberimizi seviyor. Peygamberimize ve onun sahabesini seviyor. Müslümanları seviyor. Değil mi? Bizi sever diyor. Bu nedenle bizi seven bir dağ, peygamberi seven bir dağ, Müslümanları seven bir dağ, Uhud. Böyle ona Uhud demesinin Arapça biliyorsunuz ahad tek demektir, bir demektir. Böyle silsile dediğimiz hani böyle sıra dağ değildir. Gidenler kardeşlerimiz bilirler. Umre için, hacca için gidenler, Medine'yi ziyaret edenler o Uhud dağını gördükleri zaman böyle tek başına bir dağdır. O Medine'ye girişte de kendini hemen gösterdiğinden dolayı tek manasına Uhud ismi verilmiş. Ve Uhud savaşı olduğu zaman biliyorsunuz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sırtını bu dağa dayamış ve öyle bir mevziyi almış. Mekke müşriklerinin saldırılarına karşı korunmaya geçmiş ve hatta biliyorsunuz peygamberimizin mübarek dişleri kırılmış, yüzü yaralanmış. O zaman da bu dağa sığınmış. Hatta orada bir mağara var. Bazı kardeşlerimiz işte gücü kuvveti yerinde olanlar veya bazen kapatılıyor, gidilemiyor veya o durumu aşanlar oraya gidip görürler. Küçük bir dağdır, böyle namaz kılacak bir dağdır. Hatta böyle peygamberimizin böyle yorgunluktan yaralanmış, böyle biraz dermanı zayıflıyor. O esnada Hazreti Talha böyle sırtına koyup peygamberimizi o mağaraya doğru çıkartıyor, yardımcı oluyor. İşte böyle bazı olayları görmüş, İslam'ın mücahitlerinin, o sahabenin şehit olduğunu görmüş, onları bağrında barındırıyor. Hazreti Hamza olsun, Amr bin Cumu olsun, birçok sahabe biliyorsunuz orada Uhud şehitliği de vardır ve peygamberimiz mümkün mertebe sık sık o şehitliği ziyaret etmiş ve hatta bizlere de ümmetine de o şehitliği ziyaret etmeyi tavsiye etmiş. İşte Uhud böyle önemli bir dağ, mübarek bir dağ. Onun bereketi anlatılamaz ama başka bir sohbetimizde inşallah Uhud Savaşı ile ilgili olur. Diğer bir konu geldiği zaman daha da anlatmaya çalışırız. Böyle bir değerli dağ. Hatta orada bir yemiş var diyor peygamberimiz. Geldiğiniz zaman ondan bile olsa bir tadın diyor. Böyle acıymış, böyle dikenli bir varlık olduğu söyleniyor. Onu bile tadın diye bu şekilde buyuruyor. Neden? Çünkü insanlar uğursuzluğa inanmasın diye, hani oraya zulüm etmesin diye bu şekilde buyurmuş. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir gün kendisi Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer ve Hazreti Osman olduğu halde Uhud'a çıkıyor ve Uhud dağı peygamberimize olan sevgisinden, haşyetinden dolayı titremeye başlıyor. İşte titreyince peygamberimiz diyor, Üsbüt Uhud, ey Uhud sakin ol. Senin üstünde kim var? Bir peygamber var. Senin üstünde bir sıddık var. Senin üzerinde de iki tane şehit var demek suretiyle hem gaybi olarak bir mucize olarak Allah-u Teala'dan gelmiş olan bir haberi belirtiyor. Niye? Peygamberimizden sonra kim geliyor? Hazreti Ebu Bekir. Sonra kim geliyor? Hazreti Ömer geliyor. Sonra kim geliyor? Hazreti Osman geliyor. Hem onların sırasını belirtiyor hem de onların şehit olacağın haberini, müjdesini veriyor ve bize de bir haber vermiş oluyor. İşte orada peygamberimiz Uhud'a sakin ol deyince Uhud dağı o peygambere itaat etmesinin gerekliğinden dolayı, onu sevdiğinden dolayı birinci de onun haşyetinden, ona sevgisinden, heyecanından dolayı titriyor. İkincide de onun emrini dinlemek için sukut ediyor, sakinleşiyor, hiç sallanmamış gibi oluyor ve bu şekilde peygamberimize sevgisini de göstermiş oluyor. Şimdi derler ya bazı varlık cansızdır. İslam'a göre hiçbir varlık cansız değildir. Her varlıkta bir can vardır ve her varlıkta Allah-u Teala'yı tesbih eder, zikir eder. Çünkü biliyorsunuz Allah-u Teala İsra suresinde bütün varlıkların Allah-u Teala'yı zikir ettiğini, tesbih ettiğini haber veriyor. Fakat biz anlayamıyoruz ve bütün varlıklarda nedir?
canlılık örneği vardır içerisinde. İslam akidesi bunu gerektirir. İşte biz burada Uhud Dağı'nın bu şekilde gündeme geldiğini, canlılığını gösterdiğini, peygambere sevgisini gösterdiğini ve peygamberin emrine itaat ettiğini görüyoruz. Ve peygamberimiz de burada büyük bir mucizeyi de haber vermiş oluyor. Bunları anlamayı, kavramayı Allah bizlere nasip eylesin. O mübarek dağı. Bunları anlamayı, kavramayı Allah bizlere nasip eylesin. O mübarek dağı görmeyi, gezmeyi, sevmeyi

Hadis Bahçesi. Eser Camius Sagir. İmam Suyuti. Seslendiren Hasan Basri Gökbulut.

Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun değerli dinleyenlerimiz. Esmaül Hüsna isimli programımızda yine sizlerle beraberiz. Bugün sizlere ilk olarak El-Hamid Celle Celaluhu ismi mübarekini okumaya çalışacağız. El-Hamid bütün isim ve sıfatlarıyla övgüye, hamde layık olan, yaptıklarında, söylediklerinde, dininde ve takdirinde hamdolunan, bütün varlığın diliyle övülen ve sadece kendisine şükredilen demektir. Fatiha Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hamd, o alemlerin Rabbi, o Rahman ve Rahim, o din gününün maliki Allah'ın. Hamd, alemlerin Rabbi, Rahman ve Rahim olan, din gününün de sahibi olan Allah'a mahsustur. En'am Suresi. Hamd, gökleri ve yeri yaratan, karanlıkları ve aydınlığı var eden Allah'a mahsustur. Câsiye Suresi. Hamd, göklerin Rabbi, yerin Rabbi ve alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Ra'd Suresi. Gök gürültüsü ona hamd ile, melekler de onun korkusundan dolayı onu tesbih ederler. Zümer Suresi. Meleklerin de arşın etrafını kuşatarak Rablerine hamd ile tesbih ettiklerini görürsün. Şura Suresi. İnsanlar ümitlerini kestikten sonra yağmuru indiren ve rahmetini her tarafa yayan O'dur. Övülmeye layık olan gerçek dost O'dur. Hac Suresi. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi O'nundur. Doğrusu Allah müstağnidir, övülmeye layıktır. Fatır Suresi. Ey insanlar! Siz Allah'a muhtaçsınız. Allah ise zengin ve her hamde layıktır. İbrahim Suresi. Musa dedi ki, siz ve yeryüzünde bulunanların hepsi nankörlük etseniz, iyi biliniz ki Allah hepinizden zengindir, hamd edilmeye layıktır. Aziz kardeşlerim, El-Hamid'dir O. Kullarından bunca nimetlerine karşılık sadece şükür ister. Bakara Suresi. O halde beni anın, ben de sizi anayım. Bana şükredin de nankörlük etmeyin. İbrahim Suresi. Ve hatırlayın ki Rabbiniz size şöyle bildirmişti: yüceliğim hakkı için şükrederseniz elbette size arttırırım ve eğer nankörlük ederseniz hiç şüphesiz azabım çok şiddetlidir. Aziz kardeşlerim, insan Allah Celle Celaluhu'yu
şu üç şekilde anar. Birincisi diliyle anar. Onun isimlerini zikreder. Verdiği her şeye hamd eder. Kur'an-ı Kerim'i okuyarak ona dua eder. İkincisi kalbiyle anar. Kainatın sırlarını anlamaya çalışarak imanını arttırır. Onun emir ve yasaklarına uymakla onu kalben tasdik ettiğini ifade eder. Üçüncüsü bedeniyle anar. Her azasını onun yolunda kullanarak hamd etmenin, şükretmenin zirvesine ulaşır. Ey hamde tek layık olan Rabbimiz, sana hamd ediyoruz. İsra suresi. Ve şöyle de: hamd o Allah'a ki hiçbir çocuk edinmedi, mülkte ortağı yoktur. Aciz olmayıp bir yardımcıya da ihtiyacı yoktur. Tekbir getirerek onu noksanlıklardan tenzih et, yücelt de yücelt. Efendiler Efendisi'nin La ilahe illallahu vahdehu la şerike leh lehul mulku ve lehul hamd ve huve ala kulli şeyin kadir dediği gibi biz de sana böyle diyoruz. Yunus suresi. Onların oradaki duaları: Allah'ım sen yücelerden yücesin. Sağlık dilekleri ise selam. Dualarının sonu da alemlerin Rabbi olan Allah'a hamd olsun diye şükretmek olacaktır. Rabbimiz sana senin arzu ettiğin, razı olduğun gibi hamd edebilmeyi, senin yüce adınla hüsnü hatimeye ermeyi, senin razı olmanla sıratı geçmeyi, Firdevs cennetlerinde cemalinle müşerref olmayı cümlemize nasip eyle. Amin. El-Muhsi Celle Celaluhu. El-Muhsi sonsuz ilmi ile her şeyi kuşatan ve mülkündeki her şeyin sayısını bilen, her yapılanı bir bir sayan demektir. Aziz kardeşlerim, Hazreti Adem aleyhisselamdan bu yana yaratılmış insanların ve bundan sonra kıyamete kadar da doğacak ve yaşayacakların sayısınca hesap tutuluyor. Bu keyfiyet çok geldi düşünce dünyamıza. Zonkladı beyinlerimiz değil mi? Sadece kendi zamanımızda yaşananları, yaratılanları konuşalım. Günümüzde yaklaşık 5 milyar veya 6 milyar insan yaşıyor. 5 milyar insanın hesabı ayrı ayrı tutuluyor. Yaptıkları iyilik ve kötülükler bir bir sayılarak bir gün önlerine çıkartılacak şekilde muhafaza ediliyor. Bunu düşünmek bile insanı dehşete düşüren bir hesap ilmini anlatmak için yeterli geliyor. Meteoroloji haberlerinde haberi sunan kişinin ülkemizin şu bölgesine bir metrekareye şu kadar yağış düşmüştür derken yağmurlu
ve karlı havaların hesabını ölçüp biçerken o lapa yapa yağan kar tanelerinin rahmetle inen yağmur tanelerinin adedini hiç düşündük mü acaba? Ya da bu hesapların kainatı sonsuz ilmiyle kuşatan Sani-i Zülcelal'in bilgisi dahilinde olduğunu hissedip ürperdik mi acaba? Peki yeryüzündeki canlı türlerinin sayısı ne kadardır? Karıncaların, o çalışkan hayvancıkların sayısını bilen var mı aramızda? Vücudumuzda ne kadar mikrop olduğunu biliyor muyuz? Denizlerin bağrında yaşayan kaç bin canlı türü vardır? Ya nesilleri tükenmekte olanların ya da nesilleri tükenmişlerin miktarı ne kadardır? Tefekkürümüzü burada noktalamayalım. Biz kim, bunları saymak kim demeyelim ama düşünelim. Acizliğimizi anlayalım. O yüceler yücesinin ne kadar büyük bir hesap sahibi olduğunu anlamaya çalışalım. El-Muhsi'dir o. Mülkündeki her şeyin sayısını bilendir. Hud suresi. Yeryüzünde rızkı Allah'a ait olmayan hiçbir canlı yoktur. O, onların karar kıldıkları yerleri de, emaneten durdukları yerleri de bilir. Onların hepsi apaçık bir kitaptadır. Kullarının yaptıklarını da bir bir sayacak ve önüne getirecek olandır o. Meryem suresi. Göklerde ve yerde bulunan hiçbir kimse yoktur ki Rahman'ın huzuruna kul olarak çıkmasın. Andolsun ki Allah onların hepsini kuşatmış, kendilerini ve yaptıklarını bir bir saymıştır. Kıyamet günü onların her biri Allah'ın huzuruna tek başına çıkacaktır. Aziz kardeşlerim, bize düşen o dehşetli güne kendi hesabımızdan haberdar olarak yürümek ve bu dünyada Rabbimizin bizden beklediklerini tam olarak yerine getirmektir. Yani kendi hesabımızla uğraşmaktır. Bizden teferruatlarla uğraşmamız istenmiyor. Tefekkür edip o engin rahmetin sahibini tanımamız, onun kudretini düşünüp kulluk etmemiz isteniyor. Yolculuk kıyamete, yolculuk yeniden diriliş meydanına. Her kişinin kıyameti kendi ölümüyle kopacak. Büyük kıyametin zamanı ile uğraşmak gerekmez. Onun zamanını ancak Allah bilir. Bizim için bir bilinmezdir. Biz sadece kendi kıyametimizi düşünmeli, kıyametimiz sonrasında yüz akı ile huzura çıkabilmenin hesabını yapmalıyız. Yasin suresi. Gerçekten biz ölüleri diriltiriz. Onların önceden yapıp gönderdiklerini ve bıraktıkları eserlerini yazarız. Zaten biz her şeyi açık bir kütükte, bir imam-ı mubinde, levh-i mahfuzda sayıp tespit etmişizdir. Mücadele suresi. O gün Allah onların hepsini diriltecek ve yaptıklarını kendilerine haber verecektir.
Allah onları bir bir saymıştır. Onlar ise unutmuşlardır. Allah her şeye şahittir. Aziz dinleyenlerimiz, ömür hızla geçiyor. Varlığımız yerindeyken, sıhhatimiz elimizden alınmamışken, koşturabiliyorken ve de henüz zamanımız varken Rabbimize ruhlar aleminde verdiğimiz sözün icablarını yerine getirelim. Kehf suresi. O kıyamet gününü hatırla ki dağları yürüteceğiz ve yeryüzünü çırılçıplak göreceksin. Bütün insanları mahşerde toplayacağız. Hiçbir kimseyi bırakmayacağız. Kehf suresi. O gün herkesin amel defteri ortaya konulmuştur. Ey Muhammed! Günahkarların amel defterlerinden korkarak, eyvah bize, bu nasıl deftermiş ki büyük küçük hiçbir şey bırakmadan hepsini saymış dökmüş dediklerini görürsün. Onlar bütün yaptıklarını hazır bulmuşlardır. Senin Rabbin hiç kimseye zulmetmez. Ey güzel Rabbimiz, yüce Rabbimiz, ayetleriyle bizimle konuşan, bizi o dehşetli azap gününden korumaya çalışan Rabbimiz, El-Muhsi isminin tecellileriyle bizi parasını sayıp üst üste yığanlardan değil, üzerimizdeki nimetlerini sayıp idrak etmeye çalışan ve şu dünya adlı gül bahçesinden sana getirebileceğimiz kaç gülümüzün olduğunun hesabını yapanlardan eyle. Ya Rab, kusurumuzu affet, bizi kendine kul kabul et, emanetini kabzetmek zamanına kadar bizi emanette emin kıl. Amin. Değerli dinleyenlerimiz, bir sonraki programımızda tekrar beraber olmak ümidiyle Allah'a emanet olunuz.

0: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.
1: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.

çağırın ay ışığını. Yıldızların umut taşıdığını gördüm yedi kat göklerden. Güneşten koparıp ellerimi, kuşandım zırhını pürüzsüz dualarım. Çağırın bebeği, ay ışığını çağırın. Çağırın öfkeyi, Rüveyda'yı çağırın. Birbirine benzer bebek ve ay ışığı, ikisi de salıncaklarda büyür. Birbirine düşmandır öfke ve Rüveyda. Toplayın bütün musaları nehirlerden, denizleri, orduları, bıldırcın etini. Ben öfkeyi değil, ay ışığını, Rüveyda'yı değil, bebeği istiyorum. Bebek hakikate çağırır da öfkeyi, öfke ateşe düşer. Ay ışığı sarar yüzlerimizi, Rüveyda sanki mahşer. Artık yalnızlığa karşı savaşmıyorum. Karanlık, kangren, başıboş kentlere giriyor hayallerim. Çağırın ay ışığı, Rüveyda'yı çağırın. Ben maskeli değilim. Günahına girsem de karanfillerin, çekmedim kalbimi bakışlarından. Çağırın ay ışığını, gözlerime süreyim. O şimdi ısırgan büyütüyor sokaklarda. O şimdi bir sancıdır sevda duraklarında. Kalbimi karalıyor binalarda o şimdi. İntikam devşiriyor rüyalarda o şimdi. Geceyi kaldırın omuzlarımdan. Yoksa bütün çiçekler kuruyacak evimde. Karşıma dikildikçe fosforlu, kıvılcımlı Rüveyda'nın zehir, nefret gözleri. Halbuki ne vergiler ödedim Rüveyda için. Yargılandım, tutuklandım. Mahpusum vicdanımın ıssız köşelerinde. Çağırın ay ışığını, Rüveyda'yı çağırın. Reva mı beni böyle kurşunlamak derinden? Ruhum bakamaz oldu güllere, kederinden. Reva mı içimde soluklanan kuşların kırmak kanatlarını, sonra gitmek, arkaya bakmaksızın bir defa. Bırakıp adım adım istihza tohumları, bu zamansız şairi incitmek reva mıdır? Sevindirmek dururken

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi. Okuyan Gaziantep İl Müftümüz Doktor Hüseyin Hazırlar. 18. Cüz.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. قَدْ أَفْلَحَ

مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون ولئن

ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون وقل

ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن

ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله.

يَكَادُ سَنَا بَرْقِهِ يَذْهَبُ بِالْأَبْصَارِ

في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr
2: Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, benim suyu ihtiyarımla ömrüm ve gençliğim zayi olup gitti. Ve o ömür ve gençliğin meyvelerinden elimde kalan elem verici günahlar, zillet verici elemler, delalet verici vesveseler kalmıştır. Ve bu ağır yük ve hastalıklı kalp ve hacaletli yüzümle kabre yakınlaşıyorum. Bil müşahede, göre göre, gayet süratle, sağa ve sola inhiraf etmeyerek, ihtiyarsız bir tarzda, vefat eden ahbab ve akran ve akaribim gibi, kabir kapısına yanaşıyorum. O kabir, vudar-ı faniden, firak-ı ebedi ile, ebedül abad yolunda kurulmuş, açılmış evvelki menzil ve birinci kapıdır. Ve bu bağlandığım ve meftun olduğum şu dar-ı dünyada kat'i bir yakin ile anladım ki heliktir gider ve fanidir ölür. Ve bil müşahede içindeki mevcudat dahi birbiri arkasından kafile kafile göçüp gider, kaybolur. Hususan benim gibi nefsi emmareyi taşıyanlara şu dünya çok gaddardır, mekkardır. Bir lezzet verse bin elem takar, çektirir. Bir üzüm yedirse yüz tokat vurur. Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, külli etin karib sırrıyla ben şimdiden görüyorum ki yakın bir zamanda ben kefenimi giydim, tabutuma bindim, dostlarımla veda eyledim. Kabrime teveccüh edip giderken senin dergah-ı rahmetinde cenazemin lisan-ı haliyle, ruhumun lisan-ı kaliyle bağırarak derim: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın hacaletinden kurtar. İşte kabrimin başına ulaştım. Boynuma kefenimi takıp kabrimin başında uzanan cismimin üzerinde durdum. Başımı dergah-ı rahmetine kaldırıp bütün kuvvetimle feryat edip nida ediyorum: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın ağır yüklerinden halas eyle. İşte kabrime girdim, kefenime sarıldım, teşhiyeciler beni bırakıp gittiler. Senin af ve rahmetine intizar ediyorum. Ve bil müşahede gördüm ki senden başka melce ve mence yok. Günahların çirkin yüzünden ve masiyetin vahşi şeklinden ve o mekanın darlığından bütün kuvvetimle nida ediyorum. Ve diyorum: El aman, el aman, ya Rahman, ya Hannan, ya Mennan, ya Deyyan, beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar, yerimi genişlettir. İlahi, senin rahmetin melceimdir ve rahmetellil alemin olan Habibin senin rahmetine yetişmek için vesilemdir. Senden şekva değil, belki nefsimi ve halimi sana şekva ediyorum. Ey Halık-ı Kerimim ve ey Rabbi Rahimim, senin insan ismindeki mahlukun ve masnuun ve abdin hem asi, hem aciz, hem gafil, hem cahil, hem alil, hem zelil, hem musi, hem müsin, hem şaki, hem seyyidinden kaçmış bir köle olduğu halde 40 sene sonra nedamet edip senin dergahını avdet etmek istiyor. Senin rahmetine iltica ediyor. Hadsiz günah ve hatiyalarını itiraf ediyor. Evham ve türlü türlü illetlere müptela olmuş, sana tazarru ve niyaz eder. Eğer kemal-i rahmetinle onu kabul etsen, mağfiret edip rahmet etsen, zaten o senin şanındır. Çünkü Erhamurrahiminsin. Eğer kabul etmezsen, Senin kapından başka hangi kapıya gideyim? Hangi kapı var? Senden başka Rab yok ki dergahına gidilsin. Senden başka hak mabud yoktur ki ona iltica edilsin. La ilahe illa ente vahdeke la şerike lek. Ve ahirul kelami fid dünya ve evvelul kelami fil ahira ve fil kabri eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem.

Duydum ki bizi bırakmaya azmediyorsun. Etme. Başka bir yar, başka bir dosta meylediyorsun. Etme. Sen yadeller dünyasında ne arıyorsun yabancı? Hangi hasta gönüllüyü kastediyorsun? Etme. Çalma bizi, bizden bizi. Gitme o ellere doğru. Çalınmış başkalarına nazar ediyorsun. Etme. Ey ay, felek harap olmuş, alt üst olmuş senin için. Bizi öyle harap, öyle alt üst ediyorsun. Etme. Ey makamı var ve yokun üzerinde olan kişi, sen varlık sahasını öyle terk ediyorsun. Etme. Sen yüz çevirecek olsan, ay kapkara olur gamdan. Ayın da evini yıkmayı kastediyorsun. Etme. Bizim dudağımız kurur, sen kuruyacak olsan. Gözlerimizi öyle yaş dolu ediyorsun. Etme. Aşıklarla başa çıkacak gücün yoksa eğer, aşka öyleyse ne diye hayret ediyorsun? Etme. Ey cennetin, cehennemin elinde olduğu kişi, bize cenneti öyle cehennem ediyorsun. Etme. Şekerliğinin içinde zehir zarar vermez bize. O zehri, o şekerle sen bir ediyorsun. Etme. Bizi sevindiriyorsun. Huzurumuz kaçar öyle. Huzurumu bozuyorsun. Sen mahvediyorsun. Etme. Harama bulaşan gözüm, güzelliğinin hırsızı. Ey hırsızlığa da değen, hırsızlık ediyorsun. Etme. İsyan et ey arkadaşım, söz söyleyecek an değil. Aşkın baygınlığıyla ne meşk ediyorsun. Etme.

Oraya gitme demedim mi sana? Seni yalnız ben tanırım demedim mi? Demedim mi bu yokluk yurdunda hayat çeşmesi beni? Bir gün kızsan bana, alsan başını, 100 bin yıllık yere gitsen, dönüp kavuşacağın yer benim demedim mi? Demedim mi şu görünene razı oldum? Demedim mi sana yaraşır otağı kuran benim asıl, onu süsleyen, beziyen benim demedim mi? Ben bir denizim demedim mi sana? Sen bir balıksın. Demedim mi o kuru yerlere gitme sakın? Senin duru denizin benim demedim mi? Kuşlar gibi tuzağa gitme demedim mi? Demedim mi senin uçmanı sağlayan benim? Senin kolun, kanadın benim demedim mi? Demedim mi yolunu vururlar senin? Demedim mi soğuturlar seni? Oysa senin ateşin benim, senin sıcaklığın benim demedim mi? Türlü şeyler derler sana demedim mi? Kötü huylar edinirsin demedim mi? Ölmezlik kaynağını kaybedersin, yani beni kaybedersin demedim mi? Söyle, bunları sana hep demedim mi?

Bir zamanlar İran'da bilginler ve şairler Suskunlar Meclisi adıyla bir topluluk kurmuşlardı. Üye sayısı 30 kişiydi ve bunu asla artırmıyorlardı. Üyeliğin ilk şartı çok düşünmek, az yazmak ve çok az konuşmaktı. O zamanlar meşhur şair ve bilgin Molla Cami bu meclisin aşkındaydı. Günün birinde Suskunlar Meclisi'nin bir üyesinin öldüğünü duyunca onun yerine aday olmak için bilginlerin bulunduğu köşke geldi. Kendisini karşılayan kapıcıya bir şey söylemeden ismini bir kağıda yazarak o sırada toplantı halinde bulunan Suskunlar Meclisi'ne gönderdi. Meclis üyeleri bu teklifi görünce biraz üzüldüler. Molla Cami oraya layık bir bilgindi ama ölen üyenin yerine başka birini almışlardı. Yeni bir üye için hiç yer yoktu. Meclisin başkanı bir bardağı tamamen suyla doldurduktan sonra Molla Cami'ye gönderdi. Zeki Bilgin durumu kavramıştı. Bir damla daha olsa bardak taşıyacaktı. Bunun üzerine o da hemen oracıktaki bir gül dalından küçük bir yaprak koparıp nazikçe suyun üstüne koyuverdi. Bardak taşmamıştı. Bunu içeri gönderdi. Meclistekiler bu kibar cevabın manasını anlamışlardı. Zarif insanların yeri başkaydı. Üyeler bu değerli bilgini de aralarına almaya karar verdiler. Başkan listeye Molla Cami'nin adını ekledi. 30 sayısının önüne bir sıfır koyarak 300 yazdı. Bununla Molla Cami sayesinde meclisin değerinin 10 misli arttığını belirtiyordu. Listenin son şekli Molla Cami'ye gelince meseleyi anladı. Ancak sayının büyük gösterilmesinden hoşlanmadı. Sağdaki bir sıfırı silerek 30 sayısının soluna koydu. Yani 0-30 yazdı. Alçak gönüllü Molla Cami böylece kendisini solda sıfır sayıyor, bardağı taşırmadığı gibi o meclisin yapısını da etkilemeyeceğini söylemek istiyordu. Diğer üyeler bunu görünce saygı ve hayranlıkları bir kat daha artmış olarak Suskunlar Meclisi'nin yeni üyesini selamladılar.

terk eylemenin çaresi yoktur. Hem faili haktır. Maşuk olanın aşıkına cilvesi çoktur. Gamzeleri oktur. Aşıklığıma gözlerimin yaşı tanıktır. Kana boyanıktır. Üftadelerin didesi huğun, bağrı yanıktır. Erdem uyanıktır. Dil şehrine kaydolalı sevdayı dilara, yaktı beni nara. Bendeyledi zülfün beni Mansur gibi dara, düşürdü bu zara. Takdir-i ezel böyleymiş, gayrı ne çare, yalvarmalı yâre. Sabreyle gönül, Hüsnilinin babı açıktır, ihsanı da çoktur. Aşufte dili, hasreti hicrana bırakma, dil şehrini yakma. Bir nim-i nikahın ile ateşlere yakma, hem hışm ile bakma. Var Hazreti Sani'ye kul ol, gayrıya bakma, her bir yana akma. Seyri sülûk ehline de dergâh-ı duraktır, aşkın da buraktır.

bir hande ile arz-ı cemal eyle. Ubanım, aşkınla yan. Yoluna feda kılmaya kalmadı gümanım. İstersen al canım. Bari beni cellada ver, al boynuna kanım, mahveyle nişanım. Bilmem nesi var alemde, bu salih de kulundur, Mevlası tanıktır.

Sakarya türküsü. İnsan bu, su misali kıvrım kıvrım akar ya. Bir yanda akan benim, öbür yanda Sakarya. Su iner yokuşlardan, hep basamak, basamak. Benimse alın yazım, yokuşlarda susamak. Her şey akar, su, tarih, yıldız, insan ve fikir. Oluklar çift, birinden nur akar, birinden kir. Akışta demetlenmiş büyük küçük kainat. Şu çıkan buluta bak, bu inen suya inat. Fakat Sakarya başka, yokuş mu çıkıyor ne? Kurşundan bir yük binmiş köpükten gövdesine. Çatlıyor, yırtılıyor yokuşu sökmek için. Hey Sakarya, kim demiş suya vurulmaz perçin? Rabbim isterse sular, büklüm büklüm vurulur. Sırtına Sakarya'nın Türk tarihi vurulur. Eyvah, eyvah Sakarya'm, sana mı düştü bu yük? Bu dava hor, bu dava öksüz, bu dava büyük. Ne ağır imtihandır başındaki Sakarya, binbir başlı kartalı nasıl taşır Kanarya? İnsandır sanıyordum mukaddes yükü hamal, hamallık ki sonunda ne rütbe var ne de mal. Yalnız acı bir lokma, zehirle pişmiş aştan. Ve ayrılık anneden, vatandan, arkadaştan. Şimdi dövün Sakarya, dövünmek vakti bu an. Kehkeşanlara kaçmış eski güneşleri al. Hani Yunus Emre'ki kıyında geziyordu? Hani ardına çil çil kubbeler serpenordu? Nerede kardeşlerin cömert Nil, yeşil Tuna, giden şanlı Akıncı ne gün döner yurduna? Mermerlerin nabzında hala çarpar mı tekbir? Bulur mu deli rüzgar o sedayı? Allah bir. Bütün bunlar sendedir, bu girift bilmeceler. Sakarya kandillere katran, bu girift bilmeceler. Sakarya kandillere katran döktü geceler. Vicdan.

kaftanı assalar belki çeker de bir kıl. Bu ifritten sualim kılını çekmez akıl. Sakarya saf çocuğu masum Anadolu'nun. Divanesi ikimiz kaldık Allah yolunun. Sen de ben gözyaşıyla ıslanmış hamurdanız. Rengimize baksınlar kandan ve çamurdanız. Akrebin kıskacında yoğurmuş bizi kader. Aldırma böyle gelmiş, bu dünya böyle gider. Bana kefendir yatak, sana tabuttur havuz. Sen kıvrıl ben gideyim, son peygamber kılavuz. Yolunun, varlık onun, gerisi hep angarya. Yüzüstü çok süründün, ayağa kalk Sakarya.

Aşk ölümcül bir hülyadır. Hülya tatlı bir andır. Süzülür dibine servi ağaçlarının, zambakların, sevda çimenlerinin. Dağlarda duman duman tütüyor sıla. Sılada garibin omuzlarına güvercin gibi konan, sadağında mum çiçeği, serzeniş, mızrakları cazibesiyle kıran, saçları darmadağın bitimsiz bir hicrandır. Nefettan sarayların cilvekar yalnızlığı, ne de bezirganları küçümseyen sultandır. Gezinir içimizde

Ne gün başımı alıp gitsem karanlıklara, çıkıyor bir köşeden karşıma kelebekler. Onlar da bir derbeder gibi mahrum öteden, onlar da tan yerine bakıp hülyayı bekler. Beyhude hekimlerin ülkesinde bir şehir, çıkmaz sokaklarını düşlerimize açan, bir sahura yıldızı gibi göklerde uçan, köpüksüz anıların sihriyle akan nehir. Varlığı bestenigâr, yokluğu deniz gibi, gönül safkan bir vefa atlasında şahlanır, asil fırtınalarda kaybolan bir iz gibi, çölde aşk suretinde bir ahu peydahlanır. Kum yaldızlı giysiler içinde meşhur güzel, ay öper eğilerek çölün yanaklarını, ufukların delisi soluk bir beniz gibi, bir sayeban altında yürür hazinesine, kâh takılır uzaktan bir belanın sesine, kâh yüzü yıldızlara benzeyen bir rüyadır, bin tepede bayrağı dalgalanır Leyla'nın, oysa aşk karanlıkta ölümcül bir hülyadır.

0: İsra 110-111. Müminlerin yapması istenen dua. De ki, ister Allah diye yalvarıp yakarın, ister Rahman diye. Ona hangi biriyle yalvarırsanız yalvarın. Ama unutmayın ki en güzel, en mükemmel niteliklerin tamamı ona layıktır. İmdi ey muhatap, sen de yalvarıp yakarırken ne sesini aşırı yükselt ne de aşırı kız. Bu ikisi arasında dengeli bir yol tut ve de ki,
1: övgülerin tamamı kendisi için çocuk edinmeyen, mutlak otoritesine ortak olacak hiçbir varlık bulunmayan, güçsüzlük ve düşkünlükten dolayı bir yar ve yardımcıya ihtiyaç duymayan Allah'a aittir.
0: Nihayet sınırsız büyüklüğünü anarak onu hep yücelt.

Tarihin eline verdiği mührü, davası uğruna kullanan adam. Kim ne derse desin fütur etmeyiz. Seni seviyoruz savunan adam. Mühürlü gözleri görmediğinden sandıkları gibi sanılan adam. Yarınlar farkında, tarih farkında. Seni seviyoruz savunan adam. Mağdurun, mazlumun gözünde ışık. Sebepsiz dertlere salınan adam. Zulme uğratılmış şüheda ile seni seviyoruz savunan adam. Öksüzün yanında çaresize dost, her zaman hayır ile anılan adam. Yalnız değilsin. İşte milyonlar seni seviyoruz savunan adam. Gergef gergef çile, çile yumağı. Yalınız Allah'a sığınan adam.

ufkumuzdan güneş doğdu. Nefsin karanlığın boğdu. Hidayet hadiden oldu. Gelin dostlar, bize gelin. Seyyid Hulusi namımız, sabah oldu akşamımız. Bugün kutlu bayramımız. Gelin dostlar, bize gelin. Gelin dostlar, bize gelin.

Kan çölünün ıssız vahalarından. Sen bir yaralı aslan kadar gizem ve ritim. Ben akşama bigane kalanların hükmüyüm. Ötemde bir düş gibi uzayan memleketim. Gölgeler vadisinde dağılan köpük müyüm? Narin midir mermerin rahminde karanfiller? Neden gülücükleri sarsıyorum kan gibi? Rintlerin mahzeninde büyüse de sefiller, sevgiyi yüreğinde taşıyor sultan gibi. Ölüler göz kırpıyor çölün kirpiklerinden. Kara kaşlı hilale aşina sisli ruhum. Baktıkça büyülüyor ölüleri derinden. Yemyeşil bahçelerde simüzer, kaktüs ve kum.

kervan eski günlerin hüzmeleriyle dolu. Hala Yusuf soluğu yayılıyor öteden. Kim bilir neresinden geçiyor ipek yolu. Acılar kayboluyor fırtınalarda neden? Kardeş hatırasıdır kuyularda dirilmek. Yükselir sarayların burcunda kehkeşanlar. Yarınsız bir kralın tahtında öldürülmek ne mümkün? Bir rüyanın mehtabını kim anlar? 7 yıl bir kıtlığın sinesinde açan gül, parlayan yıldızıdır bilinen bir vebalin. Geziyor yine mahzun çölün bağrında gönül. Duyuyorum ki bu son şarkısıdır hilalin.

Kalırsam surları yıkmak isterim. Aldanıp da sakın kal deme bana. Taşları eriten hararetimle, kanımı arıtan dağlara çıkıp, hasretim uyuyan maharetimle gideyim şiirin topraklarına. Sen ey yaprakları ipek dokuyan, kalırsam incinir çiğ taneleri, acı acı kişner yaşlı küheylan, yağmura müptela eleğim sağma yolları kuşatan tebessümünü görse de bulamaz dizinde derman. Kalırsam değişir gecenin tadı, pıtır kanadından talih kuşunun arza emri vaki süzülür zaman. Kömür saçlarına tutunan kalbim kahve gözlerinde giyer kefeni, imrenir yepyeni bir zindan bile, en güzel hücremde saklarım seni. Rengarenk bir damla usare olup sessizce içine akmak isterim. Tuttuğun aynada birden kaybolup yıllarca yüzüne bakmak isterim. Şehirde tükenen sihri bul deme, kuru de, çürü de, sakın kal deme. Kalırsam surları yıkmak isterim.

ayrılığın arkasından duyulan. Gitme ey gerdanlığı inci ve mercan olan. Ölümlü vakitlerde hayatıma can olan. Masiva denizinde kalanların feneri. Ayrılığı intihar, aşkı imtihan olan. İkramındır ne varsa sızlatan yüreğimi. Ey alevde kaybolup sularda nihan olan. Gömülmüşüm küflenen kuşkular toprağına. Düşmüşüm çıbanların, çıyanların çağına. Ey yolunu kaybeden yolculara han olan. Isırgan bir mendile akıyor gözyaşlarım. Kadehimde ıstırap, damarımda kan olan. Boynumda kelepçeli bakışların urganı. Üzerimde acılar kumaşının yorganı. Gitme ey mutluluğun tahtında hakan olan. Zülfünden yıldızları sararak gökyüzüne, ışıksız bir ülkenin sabahında tan olan. Al götür senin için ağlayan serçeleri, hasretinle eriyip kuruyan pençeleri. Kahramanlara gurbet, şaire vatan olan. Şah damarımda solar nergisleri sevincin. Ruhumdur köşelerde dağılıp viran olan. Gitme, çözmek üzredir son düğmeyi güvercin. Bazen muştu çiçeği, bazen de hüsran olan. Yavaş ucumda cellat, tenhada bekleyen cin. Ya da şahikalarda katıksız hicran olan. Mehtabında büyüyen karanfilleri yakıp, ben miyim yeryüzünde sadece üryan olan? Ben miyim terk edilen, ben miyim ziyan olan? Ülkemi leylüne har yangınlarda bırakıp, gitme ey ipek yüzlü, gitme ey insan olan.

0: Kasas 33-35. Hazreti Musa'nın duası. Musa dedi ki:
1: Rabbim, ben onlardan birini öldürmüştüm. Beni öldürmelerinden korkuyorum. Kardeşim Harun'un dili benimkinden daha düzgündür. Onu da beni doğrulayan bir yardımcı olarak benimle birlikte gönder. Zira bana yalancılık ithamında bulunmalarından endişe ediyorum.
0: Allah buyurdu: Seni kardeşinle destekleyeceğiz ve size öyle bir kudret vereceğiz ki ayetlerimiz sayesinde onlar size erişemeyecekler. Siz ve size tabi olanlar üstün geleceksiniz.

0: Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinleyeceksiniz. Emre Manav, 4 mevsim, 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.
1: Peygamber ikliminden. Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allahu Teala'yadır. Selat ve selam Peygamber Efendimiz'e, şerefli ailesine ve şerefli arkadaşların üzerine olsun. Kıymetli kardeşlerim, Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam Mekke-i Mükerreme'yi fethediyor. Genel af ilan ediyordu. Ama 17 kişiyi affın dışında tutuyordu. 11'i erkek, 6'sı kadındı. Şöyle beyan buyuruyordu: Kabe'nin örtüsü altına sığınmış olsalar bile öldürün. Efendimiz aleyhissalatü vesselamın ölüm listesinde olanlardan biri Abdülüzzah bin Hanzala idi. Mekke müşriklerindendi. İman iklimine giriyor, İslam'la şerefleniyordu. Uzza putunun kulu anlamına gelen Abdülüzzah ismini değiştiriyor, Abdullah ismini alıyordu.